Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

müzik burada. 93.1 Enerji. Kimi

hit müzik burada. 93.1 enerji. Mercedes Kombos sabahların efendisini sunar.

Mercedes Kombos Otomotiv güvencesiyle kemerlerinizi bağlayın ve muhteşem bir sabaha hazır olun. Sabahların Efendisi başlıyor.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
3: Günaydın sabahların efendisi.
4: Günaydın Kerem.
2: Sabahların efendisi.
4: Günaydın Kerem.
1: Günaydın sabahların efendisi. Günaydın.
3: Sabahların efendisi, günaydın.
5: Günaydın sabahların efendisi.
6: Sabahların efendisi, günaydın.
7: Sabahların efendisi, günaydın.
8: Günaydın.
2: Günaydın.

0: Günaydın Kerem.
1: Günaydın Kerem.
2: Günaydın Kerem.
3: Günaydın Kerem.
1: Bütün canlılığımla söylüyorum. Günaydın Kerem.
4: Günaydın.
5: Günaydın Kerem.
6: Günaydın.
4: Günaydın.
7: Sabahların efendisi.

0: Manada ve günaydın milli diyetisyenimiz Erdal.
1: Milli takım diyetisyeni.
0: Günaydın, bak yine seninle başladım, keyfim yerine geldi. Eminim dinleyenler de senin sesini duyduğunda birazcık daha böyle işe geç gitmek için mücadele edeceklerdir diye.
1: Arabanın içinde oturup.
0: Tabii. Nasılsın Erdal, iyisin?
1: Abi çok iyiyim, güzel bilgiler vermek için geldim.
0: Süper, umarım faydalı ilk iş gününde dinleyicilere faydalı olalım, biraz bilgiler verelim.
1: Evet.
0: Özellikle havalar soğudu. Ben şeyi sormak istiyorum. Mesela üşüyünce acıkanlar için bir önerim var mı?
1: Sıcak şarap. Şaka yürütüyorum arkadaşlar.
0: Süper.
1: Şöyle bir durum. Bir gün bir danışanım aradı beni ve dedi bana ki, kardeş dedi, ben üşürüm ha dedi. Abi dedi, ne yapayım? Ne yapayım ya dedi. Yani dedi, bilmem, sıcak bir şey mi yazam artık?
0: Adam çözüm arıyor, yapacak bir şey yok. Sen de diyetisyen olarak bilmiş.
1: İsteyenin bir yüzü, istemeyenin.
0: Sıcak bir çorba mesela. Ben çok severim çorbayı ya.
1: Ben çok yazarım abi çorba.
0: Bak, bayılırım. Her türlü çorbayı çok severim. Yaz kışta içerim ha. Sadece kışın değil. Yazın bile çok seviyorum. Yani bence biraz da faydalı gibi çorba.
1: Abi
0: yani,
1: iştahı kesme yönünden çok avantajlı.
0: Hmm.
1: Yemekten önce içilir. Hani öyle bir şey var ki, sen eğer çorba içersen ve arkasına yemeye başlarsan yediğin miktarı bayağı azaltmış oluyorsun.
0: Yani çünkü midenin kapasitesini dolduruyorsun.
1: Evet, hatta oruç dönemlerinde hani hemen çorbayla başlamayın dediğimiz bir durum var. Çünkü siz bu sefer gerekli besinleri alamamış olabilirsiniz. Çünkü çok kısıtlı bir zaman var. Hemen çorbayla başlanmaz diye.
0: Şimdi bak, çok enteresan. Yani geleneksel olarak, geçmişten gelen bir geleneksel olarak, yani iftarda bir çorbayla başlanır.
1: Evet, katılıyorum. Öyle.
0: Böyle olmuştur, hatta bunun sağlıklı olduğunu da söylerdi.
1: Sağlıklıdır, fakat eğer ki danışan bütün gün sonuçta bir şeyi bitmeyecek ve direkt çorbayla başlar ve tüketemezse alması gerekenleri, bu sefer bu zarara dönebilir. Tabii buradaki konu, ben hem çorbayı içerim hem yemeğimi yerim derse hiç sıkıntı yok.
0: İkisini birden yaparsa hiç sıkıntı yok. Pekala, bugün dur bir dakika, bizim hafta başı bir şarkımız var, biliyor musun sen, pazartesi diye bir şarkımız var.
1: Yok.
0: Hiç denk geldi mi? Bak, bir dinleyicimiz geldim. Bizim için söylemiş, dilersen onu bir dinleyelim.
1: Tabii.
0: Daha sonrasında sana söyleteceğim çünkü.
1: Ben mi şarkı?
0: Evet, bak geliyor. Sevgili Fatma Ermez bizim pazartesi şarkımızı söylemiş. Hadi hep birlikte bir kulak verelim.
2: Pazartesi, pazartesi, hepimizin problemi hep pazartesi.
3: Pazartesi,
2: pazartesi, pazartesi, hepimizin problemi hep pazartesi.
0: Doğru değil mi?
1: Doğru. Melodi nereden?
0: Benden direkt.
1: Çok iyi olmuş.
0: Pazartesi. Söyleyelim birlikte. Pazartesi. Abi, hepimizin problemi hep pazartesi.
1: Abi reytingler düşmesin şimdi, ben söylemeyeyim. Sesim çok kötüdür.
0: Ya pazartesileri dinleyici yoğunluğu daha fazla oluyor. İnsanlar zaten işe giderken yaşamış olduğu o sıkıntı, o isteksizlik var ki. Evet. Var ya işte, o hani benimle birlikte biraz daha böyle keyifli hale geliyor. En azından birazcık haftaya başlarken adapte konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz.
1: Evet. Neşeleri
0: yerine getirmeye çalışıyoruz.
1: Bu arada dışarıda aldığım bilgi, çok seviliyorsun.
0: Canımsın.
1: Çok duymuşsundur.
0: Canımsın.
1: İyi ki başladınız falan yorumları var.
0: Süper. Ben de çok mutluyum seninle birlikte. Her pazartesi burada olacağım için gerçekten çok keyifliyim. Çünkü en azından engin deneyimlerin, engin bilgilerini hem benimle hem de dinleyicilerle paylaşacaksın. Peki bugünün özel bir konusu var mı?
1: Bugün otofaji sistemini tekrardan anlatacağım, metafor olarak. Evet, bu
0: nedir o?
1: Özellikle kadınları ilgilendiren bu geç yaşlanma konusu otofajiyle birleştirildi. Yani ben ne yaparım da daha geç yaşlanırım, ne yaparım daha genç gözükürüm dediğimiz konuya.
0: Biz yok muyuz o ilgilendirmiyor?
1: Yok, erkekler biz yaşlansak da olur abi.
0: Olur diyorsun.
1: Aynen. Ya biz dikkat bütün etmiyoruz. Ben artık ümidi kestim erkeklerden, o yüzden.
0: Evet, yani kadınlar kendilerine daha çok bakıyor. Eminim seni 4 kulak, 5 kulak, 6 kulak dinleyeceklerdir.
1: Abi,
0: otofaji.
1: Evet, klinikte en çok gördüğüm şey, kadınların hani kendi fitliklerine, kilolarına, sağlıklarına erkeklerden daha çok dikkat ettiğini görüyorum. Kendi klinik deneyimim bu. Keşke de böyle olmasa. ama böyle bir durum var. Dolayısıyla bu genç kalma, gençleşme, hani bu konuda görünmeyle de ilgili işte botoksu vesaire çeşitli evet. işlemleri var. Bunları genelde kadınlar yapar.
0: Bu ama bağlamda... erkekler de yapmaya başladı. Bayağı bir duyum geliyor bana.
1: Başladı mı?
0: Tabii ben yaptırıyorum mesela.
1: İyi.
0: Yani hatta geçen gün bir uzmanımız geldi, güzellik uzmanı geldi. Çok farklı bir sistemden bahsetti. Botoks olmadan gençleştirmeden bahsetti. Çok enteresandı. Yakın zamanda onu ziyaret edeceğiz zaten. Sevgili Serpil Hanım'ın İlçe Beauty Center uzmandır kendisi. Geçmişinde bir hemşirelik var. Yani sağlık konusuna da hakim olduğu için daha güvenli. Geliyor insanlara. Bir gideceğim, bakacağım, detayları seninle paylaşırım. Çünkü senin de biraz ihtiyacın var gibi.
1: Ben yaşlandım. Son zamanlarda bir yaşlılık başladı. İkincisi bu daha önce konuştuk iğne konusu. İğne konusu ve buna bağlı beslenme ve buna bağlı hani olursa hani Ozempic face dedikleri işte Ozempic farklı yerler var. Biz sen daha önce söylemiştin. Evet. Bundan daha az kötü etkilenmek için beslenme ile ilgili yapılabilecek müdahaleler, hepsini, değişiklikler.
0: Hepsini birlikte yürütmek, ilerletmek.
1: Evet, çünkü sonuçta iştahınızı kestiniz, kilo verdiniz ama sağlıklı besinleri içeriye atmıyorsanız bu kilo sağlıklı bir kilo verimi olmayacaktır.
0: Süper. Bugün iki konumuz var. Ötefaji ve bununla alakalı beslenme. Doğru evet, mudur? Bir de evet. Hani bu iğne, zayıflama iğnesinin.
1: İğne konusunun beslenme ayağını konuşacağız.
0: Beslenme ayağını konuşacağız. Bir şarkı dinleyelim. Daha sonrasında tabii. Dinleyicilerle tekrar burada buluşalım. Ayrılmayın millet. Bugün yine çok değerli konuğumuz sevgili Erdal diyetisyenimiz. Erdal bizimle beraber olacak. Çok önemli, bak, kadınları ilgilendiren çok çok çok önemli detayları bizlerle paylaşacak. Hadi bakalım, az sonra tekrar buradayız.
4: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310. 10 Ekim Cumartesi Kıbrıs'ta Yıldız Yağmuru. Rafet Edroman Grand Opera Otel'de. Semi Cenk Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Hülya Avşar Concord Tower Otel'de. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızıgül,

0: Nokta.com. Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında. Her anında, hep yanında,
1: Aveon, Aveon Sigorta. Kazancın ve ayrıcalığın adı Royal Kart. Niyarist Bank Royal Kart'la restoran ve eczane harcamalarında anında %5 geri ödeme. Turizm, sağlık, eğitim ve diğer sektörlerde vade farksız 6 ila 12 ay taksit imkanı sizi bekliyor. Şimdi Royal Kart'a geçin, harcadıkça kazanın. Royal Kart, ayrıcalık burada başlar. Ayrıntılı bilgi için sizleri Niyarist Bank şubelerine bekliyoruz. En güzel şey düşünülmek.
2: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor.

0: hali nefis bir pazartesi sabahında haftanın ilk iş gününde yine sizlerle birlikte olmak çok keyifli. Bendeniz Sabahların Efendisi ve artık biliyorsunuz pazartesi günleri çok değerli bir konuğum var. Sevgili diyetisyenimiz Erdal. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Radyoları yine açanlar var. Biz ilk anonsu yaptık. Bugün neler konuşacağız? Hızlıca geçelim ve konuya da girelim.
1: Evet. Bugün genç kalma, daha geç yaşlanma konularında otofajiyi birbirine bağlayacağız. Otofaji herkesin artık aşina olduğu bu aralıklı oruç diyetinin mantığı olarak bilinir abi. Hı hı. Ve otofaji 2017'de Japon bir bilim adamı tarafından Nobel ödülü aldı.
0: Evet.
1: Bu duymuştum böyle bunu. Aynen. Böyle bizim oturup uydurduğumuz bir konu
0: şey değil.
1: Aralıklı oruç diyetinin temel mantığı neydi? Belli saat arasında yerdin. Belli saat arasında hiç yemezdin. Sadece hı hı. sıvı tüketirdin ve vücut o aç kaldığı saatler içerisinde önemli işler yapardı. Peki evet. Nedir o önemli işler?
0: Merak ettiğimiz konu da bu zaten.
1: Evet, bu önemli işler abi en önemlisi misfolded proteinlerin tamiri. Ne demek bu? Yanlış katlanmış protein demek.
0: Yanlış?
1: Katlanmış protein.
0: Evet, bunu da ilk defa duyuyorum.
1: Bu yaşlanmayla beraber vücut kullanamadığı hücrelerin temizliğini içeride yaparken evet. bağışıklık sistemimiz bu temizliği yapamamaya veya daha az kapasiteyle yapmaya başlıyor.
0: Aynen, verim düşüyor.
1: Verim düşüyor.
0: Tamam.
1: Yani biz kullanamadığımız hücreler ya topyekun kendini yok ediyor apoptoz dediğimiz ya da kötü olan parçaları tamir ediliyor ve bunu bağışıklık sistemi yapıyor. Buraya kadar her şey net. Burada bize bağlanacak olan konu bu çöplerin yani kullanılamayacak hücrelerin geri dönüştürülmesini yapan şey otofaji ise bunun açlıkta daha fazla olduğu söyleniyor.
0: Aç kaldığında daha fazla mı harekete
1: temizlik
0: geçiyor?
1: Temizlik yapılıyor.
0: Temizlik yapılıyor.
1: Evet.
0: Allah Allah. Çok
1: Japon bilim adamı bunu bularak Nobel aldı. Yani bize dedi ki siz daha çok yerseniz, daha az egzersiz yaparsanız, daha az uyursanız sizde çöp birikimi daha çok olacak.
0: Ölürsün.
1: Yaşlanmayla beraber daha da çok olacak. Dolayısıyla siz bunları temizleyemeyeceksiniz.
0: Evet, çok enteresan.
1: Bu yüzden
0: bak.
1: Otofajinin esas mantığı hücre temizliği veya kullanılamayacak hücrelerin tekrar geri dönüştürülmesi konusuysa vücudun belli süreler arasında dinlenmesi gerektiği çöpler ne kadar birikirse o kadar yaşlanıyoruz bu arada.
0: Evet.
1: Hücre yaşlanmamız daha fazla artıyor. Bu durumda aralıklı oruç sadece bir kilo verme yöntemi olmaktan çıkıyor.
0: Hücre yenilenmesi ve temizlenmesi.
1: Evet. Evet. Bu
0: çok
1: da daha
0: yani.
1: Geç yaşlanma konusuna bağlanabiliyor. Aralıklı oruç o açıdan ve otofaji çok önemli.
0: Önemli. Çok önemli hem de.
1: Bu yüzden de hücrelerinizin yenilenmesi için veya kötü katlanmış proteinlerin tamir edilebilmesi için bazı açlık saatleri vücuda faydalı geldiği söyleniyor ve adam buradan Nobel aldı.
0: Araştırmasını da yapmış ve Nobel ödülünü de almış.
1: Evet, bu birinci konu. İkincisi biz öyle bir durumun içerisindeyiz ki abi önce iradesinden gireyim. Bir kere diyetle kilo vermek mümkün.
0: Mümkün, evet.
1: Bir ara mümkün değil mi? Biz artık yapamıyor muyuz konusu gelmeye başladı. Daha sonra iğneler.
0: Yani bunu söylemelerin sebebi yani diyet yapıp kilo vermeyenler.
1: Evet.
0: Yalan
1: evet,
0: söylüyorlar. Yiyorlar çünkü.
1: Belki yeteri kadar istikrarlı yapmadılar.
0: Belki de.
1: Yani gereken zamanı vermemiş olabilirler. Ama diyetle kilo vermek bir kere mümkün. Fakat
0: evet.
1: Yeniyle bir yol çıktı. Son birkaç senenin konusu. İğnelerle beraber kilo verme.
0: Evet, zayıflama iğnesi.
1: Zayıflama iğnesi.
0: Tehlikeli işte. Olduğu söyleniyor ama herhalde bir doktor kontrolünde yapıldığı sürece bilinçli bir şekilde yapılırsa evet. faydası var.
1: Evet, yani ben faydasının olduğu çok insan gördüm. Ya ama burada bunu kime gerekiyor? Doktor kime takdir ediyor ve doktorun görüşü bu konuda nedir? Bu önemli. Ben işin mekanizmasında tabii. kullanılsın
0: yani her
1: kullanılmasın.
0: İsteyen gidip ben bu iğneyi yaptıracağım dememeli.
1: Dememeli zaten doktor da müsaade etmiyor buna. Her gelene geçene vermiyorlar bunu.
0: Öyle herhalde ekmek su gibi satılan bir şey de değil. Bir reçeteyle mi alabiliyorsunuz bunu?
1: Bildiğim kadarıyla doktorun kontrollerinden sonra alınabilecek olan bir şey. Fakat benim burada daha çok bahsedeceğim konu. Arkadaşlar siz sadece yemeğinizi azaltarak neyi yediğinizi seçmeyerek kilo verirseniz yüzünüz çökebilir, kaslarınızı kaybedebilirsiniz. Ve evet. bu sizin rakamsal olarak tartıda düşmenize karşın sağlık olarak geriye düşmenize sebebiyet verebilir. Nasıl? Siz mesela günde 3 öğün yiyen birisisiniz. Eti, tavuğu, balığı, yeşilliği, yoğurdu, her şeyi tüketen fakat bol makarna, bol pilav tüketerek ve tatlı tüketerek kilo alan birisisiniz diyelim ki.
0: Tamam.
1: Siz iğne yaptınız ve iştahınız kesildi. Siz düştünüz tek öğüne. O tek öğünde de bir kevgir makarnayla işte ne bileyim 2-3 tane domates salatalı falan.
0: Çok iyi tabii, bir kevgir makarna.
1: Bir kevgir yiyebildik ancak. Ne bileyim gece de yatmadan işte bir tane meyve yedik, meyveli yoğurt yedik. Şimdi bu bayağı az bir beslenme değil mi?
0: Öyle görünüyor.
1: Kilo da verecek.
0: Evet.
1: İster istemez. Fakat ciddi bir protein azlığı var. Hmm. Bu durumda tartıda işte ben 10 kilo verirsem sağlıklı olurum diyen danışan 10 kilo verdikten sonra sağlıklı görünmemeye veya kan değerlerinin sağlıklı
0: bunun sıkıntılarını yaşamaya.
1: Evet. Buradaki önemli olan şey, siz yine de nasıl ki mide ameliyatında öneriyoruz. Daha ufak bir yer dahi olsa daha doğru besinlerin tercih edilerek oraya atılmasını istiyoruz ya. Aynı şey iğnede de geçerli arkadaşlar. İştahınız el verdiği sürece doğru şeyleri oraya koymanız lazım. Adını koyalım.
0: Bu iğne, bir dakika, adını evet koyacağız. Bu iğne şeyi yani yeme isteğini öldürüyor. Doğru mu?
1: İştahı azaltıyor.
0: Evet, iştahı azaltıyor. Evet. Dolayısıyla diyorsun ki yani iştah azaldığında, iştahınız geldiğinde ya da acıktığınızda bir şekilde doğru şeyleri yememiz gerekiyor.
1: Hatta artırıyorum. Bu yine bir diyetisyen kontrolünde olmalı. Çünkü sizin iştahınız diyelim ki gelmedi ve öğlen saat 2 oldu. İştahınızın gelmesini beklememeniz gerekiyor. Siz yine plana sadık kalacaksınız.
0: Yiyeceksiniz yani.
1: Evet.
0: Yemek zorundasınız.
1: Evet, doktorunuz zaten iğnenin dozunu öyle bir ayarlar ki, yani ayarlaması gerekir ki sizin iştahınız hiç gelmesin değil olay. Çünkü yetersiz alım, yetersiz besin alımı olur bu sefer.
0: Ve siz, sağlık problemlerine neden olur.
1: Kesinlikle. Yani bu o zaman şeydir, yani o zaman hiçbir şey yemeyelim abi. Yani evet, tamam yemeyelim. Bıraktık yemeği, su içelim. Olmaz öyle bir şey. Sağlıklı olmaz. Dolayısıyla siz bir diyetisyen kontrolünde yine kullandığınız halde doğru saatte doğru şeyleri yemelisiniz. Çünkü bunun adını şöyle koyalım. Yine iki danışan koyalım. Sabahtan saat öğlen 2'ye 3'e kadar bir şey yememiş. Sütlü kahvelerle geçmiş. Akşam oturmuş bir tane ne bileyim kebap yemiş.
0: Evet.
1: Yarım. Bir tane de danışan düşünün. Saat 11'de. Yine kullanıyor. Saat 11'de yumurtalı kahvaltısını yapmış. Ara öğününü yapmış. Meyveli evet yoğurdunu yemiş. Ne bileyim protein sütünü. Saat 5-6 gibi de yemeği yiyip bitirmiş. Şimdi diğeri bir öğün yedi. Akşam 6 gibi yedi.
0: Diğeri normal bir şekilde.
1: Diğeri normal 2 öğün yedi. 11'de de yedi. 6'da da yedi. Ara öğününü de yaptı. Hangisi daha çok kilo verecek dersen. İlk tek öğün yiyen ilk hafta daha çok verecek. Fakat ikinci haftadan sonra hiç kilo vermeyecek neredeyse. Muhtemelen vermeyecek.
0: Sıfıra yaklaşacak diyorsun.
1: Çünkü vücut tek öğüne adapte oluyor ve diyor ki tamam abi bununla verdik. Bundan sonra
0: bunu kaydediyor diyorsun.
1: Evet, metabolizma yavaşlıyor. Dolayısıyla iki öğün yiyen birisi daha fazla yese bile tek öğün yiyen birisinden uzun vadede daha çok kilo verdiğini görüyoruz bazen. Ha, bu da şu demek değil. Ha, güzel, fazla yemek yemek daha çok kilo verdirecekse tek öğün iki öğüne göre. İki öğün tek öğüne göre. Biz o zaman 2 saat 3 saatte bir şey yiyelim. Arkadaşlar bu denendi, olmadı.
0: Olmadı. Denendi, olmadı.
1: Olmadı yani, nasıl olmadı? 300 gram verdiniz, 500 gram verdiniz. Gördünüz 2 saatte bir yiyip metabolizmayı hızlandırma teorisi tutmadı.
0: Tutmadı.
1: Şöyle tutar, çok ciddi sporcusunuzdur.
0: Hmm.
1: Çok ağır antrenmanlar yapıyorsunuzdur. Sizin zaten metabolizmanız hızlıdır. Siz yediniz diye hızlanmıyor metabolizmanız. Hızlandıran evet tek şey protein. Onu da meyveli yoğurt protein olmadığına göre, ayran protein olmadığına göre, gece yediğiniz yatmadan önceki meyve protein olmadığına göre sizin yemeklerle metabolizmanızı hızlandırmanız o yemeklerle
0: imkansız.
1: Mümkün olmadı. Buradaki olay yiyebileceğiniz kadar yiyip doğru şeyleri seçip doğru saatte yiyip doğru iştah ayarlamalarıyla doktorunuza başvurup diyetle beraber bunu kontrol etmeniz lazım. Yoksa bu iş işte bir şey yeme de kilo ver çok sığ bir bakış açısı olur.
0: Evet, zaten her zaman da bunu söylüyoruz. Bu işi yapmayın demiyoruz. Yapın ama bilen insanların kontrolünde bu işi gerçekleştirin. Doktorunuz olsun, diyetisyeniniz olsun. Hiçbir zaman onlar olmadan bu işlemi yapmayın. Onların verdiği bilgiler doğrultusunda yaparsanız istediğiniz ivmeyi en hızlı şekilde kavuşursunuz.
1: Evet, yani doğrusu şöyle şeyler de, çok doğru söyledin abi. Şöyle şeyler de oluyor. Diyor ki mesela ben yine başlamayı düşünüyorum diyor danışan. Ben diyetle yapamıyorum falan diyor. Ya diyorum bir iki hafta bir dene bakalım ne olacak. İki haftanın sonunda diyor ki tamam yani ben gerek duymuyorum şu an. Niye? Çünkü diyete adapte olmuş. iştahı abarttığı kadar yok.
0: Verimi de görmeye başlamış.
1: Görmüş. Yani diyor ki neden başlayayım? Ha, bazı danışan da var, şöyle yapıyoruz. Yani bir dene bakalım diyoruz. İki hafta deniyor bizimle. Sonra baktı der ki ya ben kendimi tutamıyorum, yiyorum. Tam diyorum o zaman bir randevu al, bir bak. Sonra iğneye başladıktan sonra kilo veriyor. Buradaki olay iğneyi yapın yapmayın konusu değil.
0: Değil.
1: Kimin ihtiyacı var? Gerekiyor mu? Yapalım. Veya yapmayalım. Artık veya yapmayalım. Onu doktor takdir edecek. Biz de o taraftan beslenmesini tabii takdir etmemiz gerekir. Durum bundan ibaret.
0: Ya iğne, evet, çok son zamanlarda çok sık duyduğumuz zayıflama yöntemlerinden bir tanesi. Evet. Dediğin gibi de Nobel ödülü aldığına göre verimli bir çalışma. Ama
1: otofaji
0: bu işi...
1: Nobel ödülü aldı.
0: Pardon, iğne. Otofaji. Yani iğneden bahsedelim. Ben yanlış söyledim. Ama bunun yani şiddetle söylüyoruz. Yani bir kontrol mekanizması dahilinde yapılması lazım. Hem evet, doktorunuzun kontrolü hem de diyetisyeninizin kontrolü dahilinde bu işlemi yaparsanız arkadaşlar verimli olursunuz. Hiçbir zaman kendi başınıza yapmaya kalkmayın. Ya da doktorunuzun ya da diyetisyeninizin verdiği tavsiyelere uymamazlık yapmayın. Zararlı olan siz çıkarsınız.
1: Evet, mesela spor salonlarında da aynı durum vardı. Eskiden biz giderdik, ne PT vardı ne bir şey vardı. Gidip ağırlıkları harrolu kaldırıyorduk.
0: Pat diye sakatlanıyordu insanlar.
1: Mesela şimdi neler var? Personal trainerlarınız var. Tutuyorsunuz, evet, geliyor, size yardımcı oluyor. Şunu böyle yap, bunu böyle yap. Ya mesela kendiliğinden, geçmişinden sporcu ama personal trainerla çalıştıktan sonra ya ben bu hareketi böyle bilmiyordum diyen...
0: deyip çok insan var. Değil çok mi? Çok. Ben yaşıyorum, direkt yaşıyorum bu konuyu. Ya bu konu da önemli bir konu. Aslında bilmediğiniz her konu bir danışman eşliğinde yapılmalı. Bir uzman eşliğinde yapılmalı. Bu işte dediğin gibi zayıflamak olsun, İşte zayıflama iğneleri olsun, spor olsun, bilmediğiniz her konuyu bir danışmanla, bir uzmanla yaparsanız karlı çıkarsınız. Bunu anlatmaya çalışıyoruz.
1: Bir adam ben var. Ben acıktım yalnızca. Bir... Acıktın. Çok güzel konuştum. Aç kalmayı anlattık az önce. Aç kalmak nasıl
0: falan. Dur bu arada bir minik dinleyicilerim var. Onların mesajları var. Tabii. Kaç defadır yayınlayamıyorum. Çok üzülüyorlar. Okula giderken bana mesaj yolluyorlar. Hemen dinleyelim bakalım ne söylemişler. Hiç dinlemedim. Neyle karşılaşacağımızı bilmiyorum. Beraber.
1: İnşallah.
0: Şey. Hadi bakalım.
2: Günaydın sabahların efendisi.
0: Günaydın kızlar, günaydınlar.
2: Sabahların efendisi, bu defa geç kalmamaya dikkat et.
0: Bak dikkat ettim, o inşallah duymuşsunuzdur. Okula giderken de bak size seslenmeye çalıştım. Erdal var burada, uzman Erdal, onu kestim fark ettiyseniz. Sırf sizin için yaptım kızlar. Günaydınlar hepinize, tüm çocuklara ve okula giden bütün hem ebeveynlere hem de çocuklara günaydınlarımızı yollayalım. Erdal sen de söyle istersen.
1: Herkese günaydın. Dikkatli kullanın ya arabayı.
0: Süper, inşallah geç kalmadık ya. Süper valla. Şimdi bu diyet konusu herkesin çok ilgisini çeken bir konu. Ben şeyi merak ediyorum. Yemeklerde mi bir ya da besinlerde mi bir bozulma var? Yediğimiz şeylerin faydalarını çok görmüyoruz. Ya da yanlış besinler tüketip kilo alma sebebimiz yani doğru besinleri tüketmemek olduğunu biliyoruz ama bu besinlerin içeriği mi değişti? Benim her zaman aklımda olan bir soru bu.
1: Evet. Abi bir kere ilki eskiye göre yediğimiz yemek saatleri değişti. Mesela daha uzun saatler çalışılıyor. Shiftler daha çok arttı.
0: Ekonomiye bağlı olarak.
1: Evet. Şimdi düşünün ki sabah 8'den belli bir saate kadar bit kişi. Sonra diğer kişi işte akşam saat 8'de 9'a kadar açık tutuyor. Ben 5'te 6'da kapandığını hatırlıyorum dükkanların. Şimdi 8'de işten çıkan birisi eve gidecek, oturacak, yemek yiyecek, ne yapacak? 9-10 gibi yiyecek. Bu buna maalesef, kilo alımına sebebiyet verdi. Zaten işte polislerimiz ve verdiği usulü çalışan insanlarda kronik rahatsızlıkların normal uyku saatlerine göre çok daha fazla olduğunu biliyoruz. Kronik rahatsızlıkta işte çok yemek yedin kendiliğinden gelen bir şey değil, kilodan kaynaklı gelen de bir şey oluyor. Evet. Birincisi çalışma
0: yağ
1: saati.
0: Yağ oranından özellikle.
1: Kesinlikle. Spor yapmaya vakti yok bu insanların. Gece kaçta yattı, saat ne bileyim gece 2'de yattı. Aslında sabah kalkıp spora gidemez.
0: Bu devlet kurumlarının buna bir stabilite getirmesi lazım. Yani özellikle bu kurumda çalışan insanların spor yapmalarını teşvik etmesi lazım. Ben öyle bakıyorum bu olaya.
1: Ya çünkü, da o iş arasında bir saatlik bir zaman vereceğim onlara ki orada o sporu yapsınlar.
0: Yani ya özel kuruluşlarla bir anlaşma sağlayabilir ya da kendi bünyelerinde bir ortam yaratabilirler. Yani spor yapmak isteyen ama vakit bulup da yapamayan hem devlet görevlilerine hatta polislerimize artık kim varsa onlara bu imkan yaratılmalı diye düşünüyorum
1: evet,
0: ben.
1: Evet kesinlikle teşvik edilmeli bu durum. Çünkü bu gerçekten su götürmez bir gerçek. Bu etkiliyor. İkincisi bu konuda abi şunu söyleyebilirim. Bizi en çok darbe yediğimiz şey glutenin yapısının değişmesi oldu.
0: Hah, bir şeyler değişti.
1: Değişti. Yani siz bundan 50 sene 40 sene önceki glutenin yapısına bakarsanız ve şu anki görüntüsüne bakarsanız taban tabana zıt. Burada İtalya az etkilendi bu işten. Kendilerini korudular.
0: Bu da çok enteresan ama yani hamurun en çok tüketildiği ülkelerden bir tanesi pizza cenneti
1: ve
0: ya.
1: Ve çok kilolu değiller.
0: Şimdi bak ne kadar enteresan değil. Burada işte gluten intoleransı var bu ülkede ama hamurun menbaasında böyle bir şey yok.
1: Şimdi şöyle.
0: Yani var da bu kadar çok yok.
1: İnsan bedeni geçmişteki glutene daha alışkın. Şu anki gluten yapısı bize daha çok tolerans yaratıyor. Yani bize daha çok bağışıklık sistemimiz bunu daha az tanıyor. Dolayısıyla son zamanlarda glutene, inek sütüne karşı daha büyük bir hassasiyet gelişti. Yaşlanmayla beraber bunlarda bir artış biz zaten bekleriz ama bu artış hızı yapısının değişmesinden ötürü de oldu. Sebebi besinlerin daha uzun süre dayanabilmesi, raf ömrünün uzaması için yapılan içerisine atılan katkı maddeleri vesaire.
0: Ya işte en büyük sıkıntı.
1: Evet, mesela fitik asit oranı vardır. Amerika'da başkadır, Türkiye'de başkadır, ne bileyim İtalya'da başkadır. Buradaki olay olabildiğince dıştan gelen ilaçlara ve bu tarz şeyleri olabildiğince az kullanıp glutenin yapısı üzerinde oynama yapmamak. Fakat biz
0: bu işin ticari anladığım, boyutu var maalesef.
1: Evet, anladığım kadarıyla biz mesela şöyle bir şey duyuyorum. Siz de duymuşsunuzdur. Ne bileyim işte İtalya'da pizza yedim, karnım şişmedi.
0: Evet.
1: Bizde yedim, davul gibi
0: davul
1: oldu.
0: Davul gibi oldu.
1: Evet. Bunun bir sebebi onların kullandığı zannederim ki ürünün biraz daha kaliteli veya daha insan bedenine uygun olanını
0: tercih etmeleri lazım.
1: Öyle olduğunu
0: ben
1: görüyorum.
0: Ben bunu çok sık yaşıyorum.
1: Duydun yani, değil mi sen de?
0: Evet yani duymayı bırak kendim yaşadım.
1: Yaşadın
0: yani,
1: evet.
0: Ben özellikle artık dışarıdan yemek konusunda çok seçici olmaya başladım. Yani evet. Genellikle ızgara bir şeyler tercih ediyorum. Çünkü onun dışında bir şey canım çektiği zaman yediğim zaman böyle enteresan bir şişlik yaşıyorum.
1: Evet.
0: Yani
1: evet.
0: Muazzam bir şişlik ve çok rahatsız oluyorum ve bir daha da o yediğim yerden yemek sipariş etmiyorum. Evet. Aslında bunu bu restoranların falan çok iyi düşünmesi lazım.
1: Birkaç taktik yapabiliriz biz bununla alakalı. Mesela patates ve pirincin içerisinde teorikte gluten olmaması gerek. Dolayısıyla patates, pirinç içerikli şeyler tüketilirse belki gluten hassasiyeti yaşanmamış olacaktır. İkincisi bol spor yaptığımız zaman da gördüğüm kadarıyla yine tolerans gelişebiliyor ama hiç spor yapmayan bir insanın şişmesine göre evet. Daha az oluyor. Bunun sebebi şimdi 1 gram karbonhidrat 6 gram su tutabiliyor. Ya bu durumda siz makarna yediğinizde işte yüzükler parmağıma girmedi dediğiniz konu ani bir su tutumu, ani bir şişme olabiliyor. Hı hı. Siz spor yaparsanız bu su tutumu daha az olabilir vücudunuzda. Vücudunuz bunu kasların içerisine glikojen olarak depolayabilir. Hı hı. Dolayısıyla hücre dışarısına çıkmaz sıvı. Yani daha az ödemli olmuş olursunuz. Bu durumda onu söylemeye çalışıyorum. En önemli konulardan bir tanesi spor. Doğru gluten tercihi yapılabiliyorsa size dokunmayanını bulmanız onu, lazım makarnanın.
0: Evet, onu deneyerek mi bulacaklar?
1: Yani şimdi glutensizini alabilirler.
0: Ha, gluten free yazanlar
1: evet,
0: tercih edebilirler.
1: Onun içerisine gliadin ve prolamin diye maddeler konulmadıysa o birazcık daha sağlıklı olacaktır. Ama temel mantık şu. Eğer ki size dokunacaksa özellikle bol spor yapmanız, bunların miktarını bu gluten içerikli şeylerin miktarını az tüketmeniz.
0: Evet.
1: Daha doğru uyumanız. Bakın en önemli konulardan bir tanesi abi. Az uyuma. Konuşuyoruz bunu. Bunu az anlatıyoruz. Uyku.
0: Ne kadar uyuması lazım bir insanın?
1: Yani ben beslenme alanından bakarsam konuya bizim yatağa çok tok gitmememiz birinci uykumuzun kaliteli olmasındaki etken.
0: Yani çünkü yemek yiyip yatmıyoruz diyorsun.
1: Yiyip hemen yatarsan uyku kaliten bozulabilir. Ben bunu diyetisyen kimliğimle söylemiyorum. Erdal genel kültür bilgim varsa dahilinde, onunla söylüyorum. Evet. Onun dahilinde 7 ile 9 saat arasında.
0: 7 ile 9 saat arasında.
1: Aynı saat uyuyup aynı saat uyanan kişilerin uyku kalitesi
0: farklı.
1: Daha farklı.
0: Allah Allah.
1: Evet. Geçen bir çalışma dinledim. Podcast'ta adam şunu anlatıyor. Nörobilimci adam. Diyor ki bir kişi 6 saat ve aşağısında uyuduğunda tükenene kadar yapacağı sporlarda %30 daha erken yoruluyor.
0: Evet.
1: Yani Türkçesi 10 round box yapacak bir adam eğer az uyuyorsa 7. round bitecek. Ne kadar etkili bir şey. Sizin uyku beceri, uykunuz öğrenme beceriniz üzerine, enerjiniz kendi vücut enerjiniz üzerine ve kendinizi daha güçlü hissedebilmeniz için en önemli konulardan bir tanesi. Ayrıca az uyuyan kişiler daha çok yemek yiyorlar. Daha kalorili besleniyorlar.
0: Bu da çok enteresan ya. Evet, çok enteresan.
1: Bu şeker dengesini bozduğu için olduğunu biliyoruz. Kortizolu oynattığı için. Bu bağlamda da uyku. Yani bakın arkadaşlar, her şey birbirine bağlı. Spor yapacaksın, iyi besleneceksin, iyi evet. uyuyacaksın. Az stres yapacaksın.
0: Çok zor be söylediklerin.
1: Yapabildiğimiz kadar yapalım bunları.
0: Evet ya. Çok insan elbette bunu istiyordur ama işte hayat şartları, ekonominin getirdikleri bazen insanları yapmak istedikleri şeyleri yapamama yoluna götürüyor. Ben çok arkadaşımdan duyuyorum. Spor yapmak isteyen çok arkadaşım var ama vakit bulamıyorlar. Özellikle hanımlar hem çalışıyorlar hem eve dönünce yemek yapmak zorunda kalıyorlar. Çocukla ilgilenmek zorunda kalıyorlar. Spora vaktim yok diyorlar. Ben de kendinizi kandırmayın diyorum.
1: Şimdi ben de derim neresinden dursam bu konuyu. Neresinden dursam.
0: Diyorum ki sabah saat 5.30'da açılan spor salonları var. O yüzden kendinize evet. ne yaparsanız yapın. Her zaman bunu söylüyorum. Vakit ayırın. O sporun değerini yapmaya başladıktan sonra anlayacaksınız.
1: Evet. Yani bakın abi şöyle bir şey, şöyle bir gerçek var ama benim çok danışanım var. Anlatıyorlar bana o ister istemez. Çünkü şu saatte ya evde değilim. Şu saatte ya çocuğu özel okula götürdüm.
0: Bana çok bir şey geliyor. Bahane elle tutulur gibi
1: gerçekten
0: görüyorlar.
1: Gerçekten var ama abi bunlar. Yani şöyle bir durum var. Uyanıyor sabah mesela 6 gibi. Çocuğu 10 arıyor. Okula evet. götürecek. Yemeği atlıyor zaten çocukla peşinde koşmaktan. İki çocuğun olduğunu düşün.
0: Evet.
1: Döndü üzerine okula götürdü. Oradan işe geçiyor. Arkadaşı Bittabadız çağırır yer önünde. Yani şimdi o yulafa başlar tabii. Sinir bozukluğu. Dönüp ondan sonra dairede çalıştı diyelim. Bir şeyler yaptılar. Ya. Saat 12-1 gibi öğle arasına çıkacaklar. Daha spor falan yok.
0: Yok.
1: Şu an yok. Öğlen arası ne yaptık? İşte tavuk dolmamızı yedik. sonra çıktı bir araya girdiler ister istemez bir biskrem bir şeyler atıştırmalar.
0: Tabii yani enerjiye ihtiyaç var.
1: Çıktı tekrar işten o çocuğu okuldan aldı eve gitti. Ne başladı? Kadınlık görevleri başladı. Evet. Çamaşır, bulaşık,
0: yemek
1: değil mi? Akşam 8 gibi oturdular yemeği yediler. 8'den sonra şimdi
0: bir ağırlık çökecek.
1: Hangi enerjiyle yapacak abi bunu? Evet. Ya burada ya biz erkekler olarak onların üzerinden biraz yükleri hani bir yük alabilirsek almalıyız. Hani biz çocuğu okula götürelim o sabah spora gitsin biz akşam spora gidelim o çocukla ilgilensin
0: alıyoruz
1: gibi.
0: Alıyoruz ya böyle söylersen bak olmuyor ha. Alıyoruz ya.
1: Alıyor muyuz?
0: Alıyoruz tabii ki.
1: Galiba almıyoruz ya. Şimdi burası buraya da erkekler toplanacak.
0: Tüm hanımlar da yürü be Erdal diye.
1: Görüyorsunuz Erdal'ım. Değil mi nasıl savunuyorum sizi?
0: Ama ya yani bu gerçek oran olarak düşük. Yani bunu evet. yapan erkekler elbette var ama yapmayanların oranı daha fazla. O yüzden var. Erkeklere burada birazcık görev düşüyor. Evet. Eşinizi, sevdiceğinizi eski güzelliği haliyle görmek istiyorsanız, hayata o şekilde birlikte devam etmek istiyorsanız ona birazcık yardımcı olmak zorundasınız.
1: Abi çünkü şöyle bir şey var. Yani siz ileriki yaşlarda spora ve sağlıklı beslenmeye ne kadar dakika ayırdığınızla ilgili olacak ya fiziğiniz.
0: Evet.
1: Yani şimdi siz spor salonunun hiç önünden geçmediğinizde 10 yıl boyunca nasıl diri bir fiziğe sahip olacağımızı ben bilmiyorum. Hı-hı. Sonra haftanın 7 gününün 5 günü 6 günü fırın makarnalarıyla ne bileyim dönerlerle pizzalarla geçerse sonra acaba işte bizim kilo ailede genetik nenemde şeker hastasıydı mı diyeceksin yani. Şey diyeceksin bunu diyeceksin ben biliyorum. Yani ama şey demeyeceksin niye 6 gün fırın makarnası demeyeceksin.
0: Demir olayı yani kendi boyutunca kapatmayı olur.
1: Evet yani işte onu orada şey var genetiği
0: şey
1: suçlamak.
0: Evet yani, yapmaya çalıştığı şey.
1: Bunların yüzünden oldu. Tamam peki şey.
0: Yani, benim hiçbir suçum yok diye.
1: Benim işte buradaki konu arkadaşlar, elimizden geldiğince kendimizi korumak için bu diyet ve spor konusunu beraber halletmeliyiz, vakit yaratmalıyız, bulmalıyız, bir şeyler yapmalıyız bu açıdan.
0: Evet, şimdi artık sona geliyoruz yavaş yavaş. Bir şarkı dinleyelim ya da bir kısa ara verelim şarkıdan önce. Daha sonra bir toparlayalım. Tamam. Sonrasında senin çok işin var biliyoruz. Millet az sonra tekrar burada olacağız. Erdal'la çok güzel şeyler konuştuk. Radyosunun yeni açanlar vardır. Hızlıca bir özet geçeceğiz. O yüzden kısa bir ara, ardından tekrar buradayız millet. Ayrılmayın.
3: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 1310. Genç Yapı Market'te bu ay boş fırça hediyeli 125 bar yüksek basınçlı yıkama makinesi 9.499 lira. Genç Yapı Market'le evinize gençleştirin. Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla

0: Muhteşem lezzetleriyle Fornasetti Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 1111.
1: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor.
2: Kart Plus'ta.
1: Enerji, haftanın şarkısı.

0: Erdal'ım. Güzel program oldu ha. Sayende çok önemli bilgiler aldık. Ben de, dinleyiciler de. Allah senden razı olsun.
1: Abi Allah numaranı var.
0: Tuttun altın etsin çok, falan.
1: Yani görevimiz bu. Halka hizmet.
0: Yani gerçekten bugün radyosunu yeni açanlar varsa birazdan kısa bir özet geçeceğiz. Neler evet. konuştuk. Evet. Ama keşke programın en başından beri dinleseydiniz. Vallahi billahi bak yani altın bileklik derler ya, samimi söylüyorum. Öyle bilgiler verdin. Hadi baştan bir toparlayalım, neler konuştuk.
1: Evet, şimdi önce bağışıklık sistemini konuştuk. Otofajiyi konuştuk. Evet. Otofaji ne yapardı arkadaşlar? Kullanılamayan veya atıyorum kullanıma uygun olmayan, artık zaman geçtik sonra kullanılamayacak parçaları olan hücrenin tamir edilmesi ve kendi kendini yemesi oluyordu. Otofagodan geliyor otofaji. Neden lazım bize? Çünkü yaşlandık sonra vücudumuzda bu kullanılamayacak hücreler birikiyor. Bunların evet. birikmesi
0: vücutta bir kere hızlı bir değişime de sebep oluyor.
1: Tabii yaşlılık işte anlamında. Derinizin deforme evet. olması gibi bir şey. Alzheimer'da tau proteini vardır mesela. Evet. Bu tau proteini arttık sonra Alzheimer riski artar.
0: Ben de biliyormuş gibi konuşuyorum yani. Fark ettim.
1: Yok, rica ederim. Şimdi burada şöyle tabii, bir durum var. Tabii. Bu evet. çöplerin artması arkadaşlar sizin hızlı yaşlanmanız demek oluyor. Peki bu çöpleri kim temizleyecek? Bağışıklık sisteminiz.
0: Evet.
1: Bağışıklık sisteminize ne yapacaksınız? Onu çok meşgul etmeyeceksiniz. Sürekli onu glutenle yormayacaksınız. Sürekli streslerle vesaire. Ve çöp birikimini azaltacaksınız. Çünkü yaşlanmayla beraber bu çöplerin temizliği konusunda sıkıntı var. Peki çöpler ne? Çöpleri nasıl azaltırız? Nasıl az getiririz? Birincisi egzersiz yapacaksınız arkadaşlar.
0: Evet, spor şart.
1: Spor şart. İkincisi iyi uyuyacaksınız. Çünkü bu otofaji dediğimiz olay özellikle gece saatlerinde çok çok daha iyi bir şekilde meydana gelebiliyor. Üçüncüsü kalorinin azaltılması, yaşam ömrünün uzaması konusundaki en temel faktördür. Hmm. Yani siz daha çok yiyeyim, daha çok yersem, daha faydalı şeyler yersem vücudumda daha faydalı işler olur. Onun sınırı hududunu aşarsanız kilo olarak ve başka yes. rahatsızlıklar olarak geri gelir.
0: Sıkıntı.
1: Bir uzmana danışacaksınız. Yeterli miktarı, sizin için yeterli miktarı bulsun. Çünkü sana göre 3 dilim fırın makarnası gayet normal bir miktardır. Vücuduna göre 1 dilimi normaldir. Bunlar.
0: Bunun ayarını, o vücut ölçümlerini falan yapıyorsunuz değil mi? Mesela biri geldiği evet. zaman önce bir vücut ölçümü, analizi, metabolizma hızıydı, cartı, curtu, onları buluyorsunuz. Evet. Ve diyorsunuz ki sana uygun olan bu. Bunu evet. yapman lazım.
1: Kesinlikle, çünkü burada kişiler genelde yeterli yiyip yemediğini iştahına göre ayarlar. Bu en büyük yanılgıdır. Çünkü siz eğer fazla yemeye kendinizi alıştırdıysanız iştah evet geldiğinde yersiniz, doyma hissi geldiğinde bırakırsınız ama o normal iştahta olur.
0: Anladım.
1: Siz bunun ayarını kaçırdıysanız siz artık iki tabakta doymaya başlar ve iki tabağın normal olduğunu düşünmeye başlarsınız. Halbuki sizin için bir tabağı normaldir.
0: Midenin büyümesiyle alakalı birazcık da.
1: Hacim olarak olmasa bile hormonların bozulmasıyla, insülin dengelerinin, glukagon, insülinler var. Onlar bir günde hormon konusunu anlatırız.
0: Evet, ona alışıyor ve onu istiyor devamlı.
1: Ve açlık tokluk saatleri gelmesi gereken yerde gelmiyor, gelmemesi gereken yerde geliyor gibi tuhaf şeyler var. Dengesi şaşıyor. Birinci konu buydu. İkincisi, bizim daha çok otofajiden ayrı olarak en temelde yaptığımız şeylerden bir tanesi işte sporsuzluk, uykusuzluk ve kötü beslenme diyoruz her zaman. Biz özellikle burada şuna dikkat etmeliyiz. Kişiler sağlıklı beslenirken iyi spor yapmalı, iyi uyumalı ve buna bağlı olarak bu çöpleri vücudunda daha az biriktirmesi gerekiyor. Yani bizim en çok dikkat etmemiz gereken konu bu. Bundan hariç benim söyleyeceğim şey, bu temizlik konusuna dikkat ettikten sonra özellikle az yemek yemek, bol spor yapmak ve iyi uyumak,
0: evet,
1: bu dengede işin götürülmesi gerekir. Bir sonraki haftada bu özellikle menopoz, premenopoz dönemindeki beslenmeyi
0: konu.
1: Konuşalım.
0: Evet.
1: Bir diğer konu şeydi, Ozempik konusu, bu iğnelerle kilo verme
0: zayıflama
1: konusu. Zayıflama iğneleri.
0: Yani halkın anlayacağı değil bu, zayıflama iğnesi.
1: Zayıflama, aynen. Zayıflama iğnelerinde de dikkat edeceğiniz şey arkadaşlar, evet iştahın kesiliyor, doğru. Az yiyorsunuz ve kilo vermenize katkı sağlıyor, doğru. Birinci uyarım doktor kontrolünde olacak.
0: Önemli olan kısım bu.
1: İkincisi, doktorunuz bunu ayarladıktan sonra sizin iştahınız azalacağı için doğru besinleri yine doğru saatte yemiş olmanız çok önemli. Çünkü genel geçer, acıktığımda yerim deyip günde tek öğün yiyip kilo verme sonrasında geri dönüşü hızlandırabilir. Veya en korktuğumuz şey kas kütlesi kaybınız olabilir ki kas kütlesinin geriye
0: problemlerden bir tanesi.
1: Çünkü geriye gelmesi zaman alır. Hani şöyle bir durum vardır bilirsiniz. Bir yılda bir kilo kas kütlesi alırsa bir sporcu havalara uçar.
0: Yani normali bu.
1: Normali bu. 1-1,5 kilo alabilir temiz kas kütlesi olarak.
0: Bak bu da önemli bir bilgi.
1: İnsanlar abi o kadar bunu... zordur ki. Evet. İğne yapılır işte sporcular hani steroidler falan niye var?
0: Bunun için kas kütlesini büyütmek için.
1: Daha hızlı büyütmek için. Çünkü adam diyor ki ben 5 kilo almam lazım kas olarak yarışmaya girmek için. Hı-hı. Ben senede 1,5 kiloyla mı uğraşacağım?
0: Diyor ve?
1: Ve 4-5 ay içerisinde 4-5 kilo alabileceği şekilde bir steroid kullanıyor. Önerdiğimizden değil yani gerçekleşen durum bu. Dolayısıyla doğalında 1-1,5 kilo kas kütlesi alacaksan eğer sporcuysan. Değilsen ilk sene biraz fazla alın. Sonra rutine bağlanır. Artık ondan sonra senede yarım kilo, bir kilo aldıysan havalara uç.
0: Havalara uç.
1: Bu arada bir kilo kas kütlesi ciddi bir vücutta değişim yapar. Müthiş bir fark olur. Diyeceğim o ki zor süreçler olduğu için kas kütlesini kazanmak, kaybetmemek önemlidir. Burada çok ufak bir dipnot geçip bitireyim. Kas kütlesinin kaybı için uzun süre 40 gramın altında protein almanız gerekiyor genelde ki...
0: Kaybetmek için.
1: Kas kaybınız için. Yani 40 gram protein de ne? Bütün gün içerisinde 40 gram protein alamaz mısınız? Baktığında 200 gram bir biftekte 45 gram 50 gram protein var.
0: Maşallah.
1: Yani siz o kadar kötü beslenmeniz gerekiyor ki ne et yedin ne tavuk ne balık yedin. Baklagil de yemedin. Ne bileyim yemişle falan günleri geçirdin. Kas kütlesini kaybettin gibi bir durum. Veya aşırı uykusuzluk sürekli, sporsuzluk sürekli. Yani çok kötü şeyler yapmanız lazım kas kaybı için. Çünkü vücut enerji sırasında kas kütlesinin kaybını en son sıraya koymuş.
0: Ha bu sıralama nasıl onu da bir yemek.
1: Önce karbonhidrat,
0: evet.
1: Sonra yağ ve en son protein. Ve proteinden yakıt kullanması
0: için
1: en son ihtimal.
0: Yani derbeder olması lazım vücudun herhalde.
1: Kesinlikle yani işte hem uykusuzsun hem işte spora gitmedin hem proteinsiz beslendin. Bu arada başka bir şey var. Konu konuyu açtı. Sizin protein ağırlıklı yemeniz de kaslarınızı koruyacağınız anlamına gelmeyebilir. Neden? Hmm. Çünkü eğer onları doğru bir sindirim sürecine sokmazsanız bunların emiliminde sorun yaşanırsa yeterli proteini yine alamıyorsunuz.
0: Alamayacaksın ve kayıp yaşayacaksın yine.
1: Evet. Haftaya konuşmamız gereken bir diğer konu da çiğneme konusu.
0: Çiğneme konusu.
1: Çünkü
0: evet.
1: Siz ağızda, midede gerekli abala, işlemleri atamazsanız ve aşağıda bağırsaktan kana geçerken doğru formda gelmezse bunu yeterince iyi kullanamayabilir.
0: Bu çiğneme konusu dert ya.
1: Çok ciddi faydası var ama.
0: Var değil mi?
1: Evet. Abi bak şöyle bir faydası var. Sen pizzayı ne bileyim 5'er kere çiğneyerek yuttun. Diğer arkadaşın da her diğer arkadaşın da her lokmada ne bileyim işte 20-25 kere çiğnedi. Kan şekeri tablonuza bakıyorlar. O yutan arkadaş kan şekeri patlıyor böyle. Sonra bir saat sonra 1,5 saat sonra uyku halimi geliyor artık.
0: Evet, midesi rahatsız evet oluyor.
1: Çünkü mide de o taraftan yukarıya bakıp şey diyecek. Yani be kardeş yukarıda hiçbir şey yapmadınız mı? Aşağı attınız bunu ama yuttunuz yani siz bu pizzayı. Dolayısıyla her şey bir işleme tabi de olacağı için doğal olarak biz yukarıda güzel çiğneyip aşağıya mide asidini bozmayacak şekilde atmamız lazım ki mide asidiyle de onlar gerekli formu aşağı göndersin da bu iş en son iyi olsun.
0: Ya çok enteresan bak ben bunu ilk defa duydum hani derler ya bir yaşıma daha bastım yani iyi çiğnemezsen şeker konusu patlıyor diyorsun.
1: Tabii. Bak iyi çiğnememek ve çok hızlı yemek yemek. Ya şöyle vücut insülini ilk
0: ikisi de var bende bunlar.
1: Abi bak sen başka şeyleri mükemmel yaptığın için bunların Allah dezavantajını görmüyorsun. Ya ama sen bunları da düzeltirsen.
0: Yaşamıyor değilim var yani muhakkak bir zararı vardır mutlaka. Ama minimum evet. Diye düşünüyorum. Evet. Benim sormak istediğim kapatıyoruz seni de işim var gücüm var tutuyoruz seni burada. Benim merak ettiğim bir konu var. Şimdi bir sporcu spor yapıyor. Normalde spor bilincinde olan bir arkadaştan bahsediyorum. Ve günde işte senin dediğin gibi işte 200 gram proteinini alıyor. Hatta tavuğunu alıyor. İşte ne bileyim daha protein ağırlıklı besleniyor. Ama spor yaptıktan sonra muhakkak atıyorum bir protein tozu içiyor.
1: Evet.
0: Bu fazla protein olmuyor mu? Yani bu sefer fazla olmuyor mu? Çünkü birçok sporcu arkadaşlarımla konuşuyorum. İşte kas büyümesi için falan hem doğru beslenmek lazım hem de proteini arttırmak lazım diyorlar.
1: Doğru. Doğru.
0: Doğru. Peki hani 40
1: fazlası gram fazlası nedir diyorsun?
0: 40 gramdan fazlası senin kas büyümeni sağlayacak. Ama daha fazlası
1: kaybetmemeni sağlayacak.
0: Kaybetmemeni sağlayacak. Evet. Daha fazlası sana kas oranı olarak gelir mi? Onun... Yoksa yağ olarak da depolanır mı?
1: Tamam. Proteinler yağ olarak depolanmaz. Böbrek yoluyla, idrar yoluyla dışarıya atılır fazlası.
0: Fazlası. Evet, evet, bu güzel.
1: Yeterli sınırda, sağlık sınırında olup olmadığını anlamamız için genelde yaptığımız şey şudur. Kilo başına 1,5 ile 2 gram arasında protein alıyorsa yeterli sınırlar içerisindedir sporcularda.
0: Süper.
1: Normal kişilerde 0,8 ile 1,2 arasında çarpıyoruz. Alt sınır 40 gram olduğunu ben biliyorum. Üst sınırın 2 gramın üzerinde alınmaması gerektiğini düşünüyorum. 80 kilo bir sporcu ağırlık antrenmanı yapıyor, kardiyo vesaire. 160 gram proteine yakın aldığı zaman bu fazla olmuş olmuyor.
0: Evet. Onun hesabı kitabı var diyorsun.
1: Tabii, mesela örnek en basiti, sabah 2 yumurta yedi. 12 gram protein, yumurtanın beyazında 12 gram, 3 gram protein var. 3 tane de beyaz yedi. 9 gram da öyle. 12, 9, 21. Öğlen yedi 40 gram. 61.

0: Böyle bir şey yok yani. O yüzden arkadaşlar bunların hudutları içerisinde bulunmamız
1: bunu niye yeterli. Sordum biliyor musun? Yani spor bilincinde olan, bu işle uğraşan insanlar dediğin gibi bu hesabı kitabı yaparak yapıyorlar, bilinçliler. Ama bir de yeni spora başlayanlar, işte hani ben kasımı büyüteyim, şekilleneyim falan diyen insanlara ufak bir bilgi olsun babında.
0: Ben yeni başlayan insanlara en çok şunu söyleyeyim. Böyle pirincin tanesini ölçüp işte kalori 20 kalori fazla geldi, 20 kalori eksik geldi.
1: Abartmayın diyorsun.
0: Arkadaşlar, o gördüğünüz sporcuların başarılarının sebebi pirincin tanelerini ölçmeleri değil.
1: Değil.
0: Yani kendimizi kandırmayalım. Yani yapabileceğimiz o diye ona odaklanmayalım. O sporcular 10 senedir, tamam mı, haftanın 5 günü antrenman yapar.
1: Evet.
0: Sebebi bu. Onlar haftanın 6 günü diyet yapar.
1: Sebebi bu.
0: Haftada bir kere bozar, bazen 15 günde bir bozar.
1: Sebepler bunlar. Ha,
0: bunlar ana sebepler. En ana sebeplerden bir tanesi de kullandıkları, eğer ki bu ağır vücut geliştirmecilerden bahsediyorsanız, kullandıkları enjeksiyonlar da olabilir. Çünkü siz bazen şöyle videolar görüyorsunuz.
1: Az önce söylediğin şey, kası büyütmek için kullanılan
0: steroidler,
1: enjeksiyon. Evet.
0: Steroidler. Yani adam şöyle yapıyor abi. Adam kat küründe. Kat kür işte definasyon için yapılır ya. Kat küründe adam ilacı yüklemiş. Damarlar tamam. Olmuş parmağım kalınlığında. Çıkmış YouTube'da video yapıyor. Ne bileyim, maydanozun suyunu kaynatıp içerseniz damarlarınız genişler.
1: Ne iğrenç bir şey biliyor musun? O denedim ben onu.
0: Yani gelen danışan da şey der. Benim damarım genişlemedi sana geldikten sonra. Yani şimdi abi ben hangi kısmını anlatayım? O yüzden arkadaşlar başarılarının sırrı, ha her şeyde steroid demiyorum ha, yani tabii adamlar tabii. İşte az önce söyledim.
1: Doğru bir şey değil zaten, bu doktor kontrolü yapılması gerekli. Yani
0: hangi ihtiyacınız, doktora önerir?
1: İhtiyacınız olan bir şey değil bu. Bu evet. Sağlıkla alakalı problemler yaşandığında doktorunuzun önerdiği bir şeydir.
0: Kesinlikle.
1: Tedavi yöntemidir.
0: Kesinlikle. Çok doğru söyledin abi. Benim de bahsettiğim konu bu. Bu adamlar sporlarını örnek alın. Beslenmelerini örnek alabilirsiniz. Sen ne yapıyorsun, sen ne diyorsun genel kültür babında. Fakat böyle bir durum var. Mesleğimizi herkes yapmak istiyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla doğru. Herkes bu konuyu anlatıyor. Dışarıda meyhanede bile beslenme konuşuluyor.
1: Her şeyi çok iyi biliyoruz.
0: Konu ona geliyor. Yani bu konularda tavsiye diyeti senden alacaksınız. Genel kültür konuşmalarınızı da etrafınızdaki herkesten gerekirse yapın. Ama bu konuyu bir diyetisyene danışın.
1: Son bir sorum var. Ondan sonra kapatalım. Tabii. Şimdi sporcular arasında genelde işte sen işte steroid kullanmışsın, kullanmamışsın. Yani nasıl anlayacaklar birini kandırıp kandırmadığını?
0: Steroid kullanıp kullanmadığını.
1: Anne yok, ben asla böyle şeyler kullanmıyorum ama damar buradan fışkırmış böyle.
0: Evet. Şimdi burada şu var abi. Ben bunu yine diyetisyen kimliğimle söylemiyorum. Tamam. Bunu Erdal olarak söylüyorum. Arkadaşlar, bu kişiler genelde pump gezer.
1: Pump.
0: Evet. Yani bunlar sanki antrenmandan yeni çıkmış gibi hep şiştirler.
1: Aa bak, evet.
0: Gidip de mesela, bilmiyorum şimdi, gidip böyle dokunmaya çalışmayın adama ama bunların genelde hani en pump haliniz olur ya salonda, golünüzü evet, sıktığınızda evet. Demir gibi
1: artık
0: olacak.
1: Artık antrenmanın son kısmında falan böyle
0: evet,
1: bu hal.
0: Bu öğlen 2'de kahve içerken Gloria'da, diğer adı da söyledik.
1: Olsun, sıkıntı yok.
0: Öğlen 2'de kahve içerken buna giden dokunun tahta gibidir vücudu.
1: 5 dakika önce antrenmandan çıkmış
0: evet,
1: gibi.
0: Genelde bu kadar pump şey de olur yani, o tarz durumlarda olur diye biliyorum.
1: Tamam, süper, en azından bu bilgiyi de paylaştık. Erdal süpersin valla, keyif verdin. Her zaman olduğu gibi çok da önemli bilgileri bizlerle paylaştın.
0: Rica ederim.
1: Artık dinleyenler de senden bu doneleri aldı. Ona göre artık umarım hayata bakış şekillerini bir miktar
0: çok
1: da olsa değiştirirler.
0: Tabii ki. Arkadaşlar, benim bilgilerimi sorgulayın.
1: Evet.
0: Yani sakın benden duydunuz diye topyekun atlamayın. Benim burada anlattığım şeyleri yapay zekaya sorun, kendiniz de araştırın. Ben
1: süpersin.
0: En güncel bilgilere bakabildiğim kadar bakmaya çalışıyorum. Belki benden daha iyisi, daha iyi bilen yapay zeka mutlaka ki öyle zaten. En güncel bilgilere o ulaşır.
1: Bir araştırma içerisinde.
0: Mutlaka benim söylediklerimi sorgulayın, ona göre yapın.
1: Evet, süpersin vallahi. Yani dürüstlüğün de efsane. Teşekkür ederiz Erdal. Haftaya pazartesi çok önemli konular var. Özellikle hanımlar, beyler.
0: Menopoz dönemlerini anlatacağız.
1: Beklediğimiz konu bu. Haftaya pazartesi tekrar seni bekliyoruz Erdal.
0: Saygılar.
1: Süpersin. Görüşürüz. Seviliyorsun. Hoşça kalasın.
2: Enerji 93.1. Sadece hit müzik. Olympia Seaside sabahların efendisini sunar.

0: günaydın hanımlar, beyler günaydın. Şahane'de Olympia Seaside sabahların efendisini gururla sunmaya başladı. Keyifliyiz, neşeliyiz. Her zaman yaptığımız işin daha iyisini yaparak yolculuğumuza eşlik edeceğiz. Yüzünüze tebessümler konduracağız. Birçok insan şu anda işine ulaştı, çalıştığı yere gitti. Ama şu anda hala yolda olan sizler varsınız. Yani zannetmeyin ki ilk saat sabahların efendisi elinden gelen her şeyi yaptı. İkinci saat böyle fasafiso es geçecek diye. Asla. Her saat, yolda olduğunuz her saat, beni dinlediğiniz her saat yüzünüze tebessümler konduracağım. Bunun için söz veriyorum ben. Para mutluluk getirir mi? Bilmiyorum. Yani fakirden zengine geçince insanlar genelde mutsuz oluyor. Yani şu piyango kazananları falan görüyorsunuz, duyuyorsunuz, okuyorsunuz değil mi? Yani geçmişte hiç tatlı bir hikaye yok mesela. Ya mesela fakir oluyor gene. Sonra mutlu filan da olmuyor. Bak, ben Deniz Sabahların Efendisi şunu iddia ediyorum. Bana 125 milyon dolar verin. Verin, bekliyorum ben. Ben bekliyorum. Okey, tamam, bakın. 125 milyon dolar verin. Sonra da her gece, bak her gece istisnasız her gece. Ecelim beni alana kadar bak. Uyuyakalmadan önce dünyanın en şomağızlı, en kötü kalpli kaknem insanları yatak başımda beni aşağılasın, kötü sözler söylesin. Yeteneksizsin desin, aptalsın desin, beceriksizsin desin. Yani gerçek bir erkek olduğum bile şüpheli. Sen ona popo mu diyorsun sabahların efendisi falan gibi. Bak, bu insanı evden gidince bebekler gibi uyumazsam adam değilim ben. Böyle bir mutluluk seviyesine ulaşırım ve o mutluluk seviyesi de ölene kadar devam eder. O yüzden soruyu başta sordum, şimdi cevaplıyorum. Para mutluluk getirir mi? Evet, getirir millet. Günaydın mesajlarınız nerede bakalım? Unutmayın ha. Sizden gelecek her günaydın mesajı bizim için çok değerli. Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabına direkt mesaj olarak bir günaydın bekliyorum sizden.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

0: Evlilik herkese göre değil millet.
1: Kime göre peki sabahların efendisi?
0: Dedim ya herkes. Uzak durmalı yani herkese göre değil dedim ya. Yani herkesten anladınız ne pardon? Herkes. Sabahların efendisi ve Hasan Arif desem mesela anladın? Yani herkes diyorum işte ne istiyorsun? Kelimeleri dikkatli seçmeye çalışıyorum millet. Ya aslında bu cümlenin doğrusu evlilik kimseye göre değil demem daha doğru olabilir. Ama kimse de yani burada maalesef kabul görmez tek başına. Çünkü son yıllarda çok kötü bir huyumuz var sözün meclisten dışarı yani herkes kullanmıyordur. Kimse hiç mi kimse bize deme hiç kimse anladın mı? Var ya böyle derler ya hiç mi yok bize de mi yok? Ya ne diyorsun kanka Allah'ın seversen bir şey ya vardır ya yoktur. Ha vardır vermiyordur birisi başkasına vermek istiyor yoksa zaten en başta verirdi. Değil mi değil mi? Yani sen onun için çok özel biri olduğunu hatırlatmak için bize de mi yok dediğin zaman karşındaki oha ya gerçekten bu kişinin hayatımdaki önemini kavrayamamışım daha önce. Şimdi söylemesiyle birlikte dank etti kafama ya.
2: Enteresan bir sese geçtik. Evet millet artık bundan sonra yayını böyle yapıyoruz.
3: Unutulmayanlar enerjide.

Ya Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: an Grand Opera Otel'de. Semih Cenk, Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Hülya Avşar, Concord Tower Otel'de. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Genç Yapı Market'te bu ay Veyto elektrikli şofben anında sıcak su 5399 lira.
1: Genç Yapı Market'le evinize gençleştirin.
2: Yeni aracınızın ödeme gününü unutmamak için hatırlatıcıyı şimdiden kurun.

0: İşiniz hızlansın, müşterileriniz beklemesin. Niyarist Bank'ın sunduğu yeni nesil Beko X30 TR yazar kasa posta ödemelerinizi güvenle ve hızla alın. Geniş dokunmatik ekran, Wi-Fi bağlantısı, hızlı termal yazıcı ve kullanıcı dostu modern arayüzüyle tüm işlemler artık çok daha kolay. Fiş iptaline gerek kalmadan sepetinizi düzenleyin, raporlarınıza anında ulaşın. Beko X30 TR yazar kasa post. Her bağlantıda güven, her işlemde performans. Hemen Niyarist Bank şubelerine başvurun, işletmenizi yeni nesil POS teknolojisiyle buluşturun.
1: Öğle arası kısa olabilir, fakat güzel sohbetler değil. Rox Hotel'de eşsiz deniz manzarası, sofraya gelen mezeler ve Akdeniz'in taptaze lezzetleriyle öğle buluşmalarınızı Catch Seafood'da uzatın. Mezeler sofraya gelsin, deniz esintisi sohbetinize karışsın, zaman biraz yavaşlasın. Catch Seafood, denizin tadında. Rezervasyon 0533 888 0468.
2: Abi bu yoldan sadece gerçek 4x4'ler geçer. Dönelim istersen.
3: Arkana yaslan kardeşim. Bayık BJ 40 Plus'tayız. Güçlü görünüm, durdurulamaz performans.
4: Bayık BJ 40 şimdi Kıbrıs'ta. Yollar değişir. Sizin gücünüz asla. Bayık BJ 40 Plus Flatro showroomlarında. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility. 533 881 1999.
5: Bayık, always be with you.
6: Olympia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor.

0: Hala da Olympia Seaside sabahların efendisini gururla sunmaya devam ediyor. Nefis bir pazartesi sabahında, haftanın ilk iş gününde sizlerle birlikte olmak bizim için çok önemli. Biliyoruz güzel bir hafta sonu tatilinden çıktınız. Pazartesi işe gitmek gerçekten iğrenç bir şey. Ama şöyle düşünün, en erken işe giden neredeyse benim herhalde. Ve sizler işe giderken de o bir miktar keyifsizliğinizi ortadan kaldırabilirsem ne mutlu bana. Ha, bunu nasıl yapacağım? Tabii ki çiş ve kaka şakalarım her zaman bu konuda çözüm olmuştur. Benim babam rahmetli tüccardı. Hem de iyi bir tüccardı millet. Yani 7 nesil tüccarız bizim aile arkadaşlar. Benim mesleğimi çok anlayamadı. Yani işte bizimki de bize böyle çıktı diye anlayış gösterdi. Olmadı, paramız var çok şükür, biz bakarız palyaçoya diye düşünüyordu. Yani böyle bir durum var. Komedyen olman biraz... annem diğer yanda beceriksiz biri olduğumu düşünüyor. Yani Kıbrıs'ın en ünlü radyo sunucusu olmam ona yetmedi. Yani senin yerinde başkası olsa oho gibi laflar etti. Yo ben üzülmüyorum. Arkadaşlarına oğlum sabahların efendisi derken gözleri parlıyor. İki yüzlü annem benim. İki yüzlü. Ya size bir şey söyleyeyim mi? Canlı yayın çok tehlikeli bir şey ya. Yani şimdi bu dinlediğiniz, konuştuğum her şey radyo televizyon üst kurulunun denetimleri için kaydediliyor. Yani annem evlatlıktan reddetse davada kullanabilecek çok net malzeme var değil mi? Biliyorsunuz bunu. Ya annem beni bir restoran olarak görüyor. Şikayetlerinizi müesseseye, beğeninizi herkese gibi. Ya bilmiyorum. Belki o da haklı. Yani didin, uğraş, hamile kal, 9 ay karnında taşı, besle, büyüt, altını değiştir. Sonra mamül istediği gibi çıkmayınca ister istemez küçük bir hayal kırıklığı yaşıyordur insan. İyi mi? Ha, bu arada altını değiştir falan derken 20 yaşından sonra kendim temizlemeye başlarım. Ya o kadar sızlanmasın yani. Yani durumumuz fena değil. Ailemiz geçiniyor. Palyaçoya biz bakarız. Gönlüne göre bir meslek bulmuş. Kırmayalım hevesini. Evet, mikrofonlu palyaço. Mikrofonlu palyaço. Annem bir kez dedi ki, sen komedyen olduğun için bir anne olarak seni yetiştirmekte başarısız olduğumu düşünüyorum dedi. Ya anne, benim de duygularım var ya. Röportajda soruyorlar, neden komedyen oldunuz diye. Benim cevap, çünkü annem başarısız oldu. Ama hayatta kalmayı başardım. Babamın mikrofonlu palyaço olan saygı ve sevgisiyle, anlayışıyla. Annem hep ağır şeyler söylerdi bana, biliyor musun? Hala söyler. Hiç filtresi yok. Ya kendi üretti ya beni. Evet. O kadınla evlenirsen cenazeme gelme. Ya dedim, anne Allah aşkına. Ya sen nereden bileceksin ben kimle geleceğim ya? Neyse uzatmıyorum. Seviyorum onu. Hep annem kalacak. Hadi bakalım millet. Burası Enerji. Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu ve sabahların efendisi görev başında.
1: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.

0: Milletim, iyi haftalar herkese. Doktor olabilirdim. Şu anda dinlediğiniz bu şeyi yapmak için olmadım. Fedakarlığın farkındasınız değil mi arkadaşlar? Adım Sabahların Efendisi. Radyo Enerji'de çalışıyorum. 21. yılımdayım. 21. yayın yılım. Ve beni işten çıkarma konusunda böyle herhangi bir sinyal vermiyorlar. Yani hala doktor olma şansım yok. Kovmuyorlar beni. Onu söylemeye çalışıyorum. Peki bu yaştan sonra doktor olunur mu? Bilmem. Olunabilir yani, yasal olarak olunabilir. Yani 53 yaşındayım. Uzmanlığımı almam 64 yaş. 70'li yaşlarımda ilk ameliyatımı yaptığım hasta olmak ister misiniz? Bu da bir soru. Ya öyle düşünmeyin. Yani radyo sunuculuğunu bu ustalıkla yapabiliyorsa onu becerir gibi düşün. Öyle değil mi arkadaşlar? Nedir yani, ne? Bir sürü teknoloji de gelişti. Hassas aletler kullanarak mikroskobik cihazlar, gelişmiş görüntüleme teknikleriyle problemli beyin dokusunu onarmak veya bir tümörü çıkartma ne kadar zor olabilir ya? Allah aşkına yapmayın, rica ediyorum sizden. 21 senedir program, komedi programı sunuyorum. Daha zor olabilir mi? Benim Vanessa diye bir sevgilim vardı. Vanessa İtalyan'dı, lisedeydik. O kadar güzel bir kızdı ki asla unutamadım arkadaşlar. Dur. Vanessa değil, Marina'ydı. Adı Marina. Ya demek ki neymiş? Gelen gideni aratmıyor her zaman. Neler geçti onun üstünde. Marina mı? Marina da kim ya? Hangi Marina? Ya sizin en garip başlayan ilişkiniz nasıl başladı bilmiyorum ama ben ilk ilişkimde içler bozulup böyle çift terapisine gitmeye başladığımda bizden önce randevusu olan çiften kadın beni bir şekilde bulup ulaştı. Bak dedi, sen mutsuzsun, ben mutsuzum. Belli ki ilişkilerimiz bir yere gitmiyor. Ha hanımefendi dedim, ne biçim konuşuyorsunuz ya? Ben hala evli bir erkeğim, lütfen haddinizi bilin. Duymamış olayım bir söylediklerinizi dedim. Neyse 4 ay sonra bir kafede kahve içiyoruz kadınla. Bir dakika bakın, bir dakika. İffetli biriyim, prensiplerim var. Katı kurallarım var ama irade sıfır. Sıfır. Ya şaka öyle bir şey yapmadım. Yani kadın aradı beni. Ben bir şey yapmadım. İlişkimden dolayı bekledim. Ama sadakatsizlik etmemiş olmama rağmen şiddetli bir ayrılık süreci olduğunu itiraf etmek zorundayım millet. Öyle düşündüğünüz gibi olmuyor. İlişkiler çok zor başlıyor ve zor bitiyor. Bu her zaman da öyle olmuştur. Bitişi daha zor ayrıca. O da deneyimlerden yola çıkarak söylediğim bir enstantane. Pekala, sizden ne haber millet? Keyifler nasıl? Hafta sonu tatiliniz nasıl geçti? Bitti. Bitti o güzellikler. Artık çalışma zamanı. Allah'tan radyonuzda sizin keyfinizi yerine getirecek bir adam var. Sabahların efendisi. %100 canlı yayında millet.
1: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Olympias Yiğit'in sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

Çocuklar için eğlence dolu bir hafta sonu. Bluey ve Peppa Pig çocuk tiyatroları 7 ve 8 Kasım'da Mısırlızade sahnesi Lefkoşa'da. Çocuklarınızla birlikte bu renkli ve eğlenceli gösterileri kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

Nokta.com. Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Genç Yapı Market'te bu ay zeytin sirkeleme makinesi 16.999 lira.
1: Genç Yapı Market'le evinize gençleştirin.
2: Muhteşem lezzetleriyle Fornasetti Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 1111.
3: Olimpia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Hit müzik burada. 93.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydın, günaydınlar beyler, günaydın şahane ada. Üçüncü saatin startını verdik. Avize dünyası sabahların efendisini gururla sunmaya başladı. Bu saatte de çok keyifliyiz. Her saat işimizin en iyisini yaparak karşınızda olacağız, radyonuzda olacağız. İşe giderken yüzünüze tebessümler kondurmaya çalışacağız. Bizim asli görevimiz bu millet. Ben biliyorsunuz... Bir dönem bir trafik kazası geçirmiştim. Kalçamda problem olmuştu ama artık yürüyorum millet. Yürüyorum. Tabii bu sizi hiç ilgilendirmeyen bir özelliğim yürümek. Tabii. Yani oturup mikrofon başına geçtim mi size gani gani yetiyor diye ben

0: كان bakın ben oturmaktan ibaret bir kişi değilim. Mojom, yaşam enerjim, libidom tahmin edemeyeceğiniz kadar yüksek. Ve her daim mutluluk aşılayan da bir tarafım var. Yani insanın sadece mikrofonda değil, dışarıda da ihtiyacı var bana. Değil mi? Ama gel de bunu karıma anlat. Ne demek başkaları diyor. Ne demek başka? Arkadaşlar kötü niyet yok. Kötü niyet yok. Bak bir sürü ilişkim oldu, evlendim. Kuralları çok iyi biliyorum. Yani sen dikkat et kadın. Allah Allah. Ya çok kızıyor bana ya. Onu eleştirdiğim zaman çok kızıyor. Ben zaten sadece 4 kelimeyle eleştirebiliyorum. Hemen bağırmaya başlıyor bana ya. Yani sonunu beklese belki bağırmayacak. Çünkü bir hani giriş, gelişme, sonuç gibi gerek duymuyor. Ha belki de yanlış 4 kelimeyle başlıyorumdur ya. Yani bitireceğim 7 kelimeyle başlasam daha iyi olur belki. Yani şöyle yani her şeye rağmen seni çok seviyorum gibi başlarsam eğer belki sonradan söyleyeceklerimi daha iyi dinler. Pekala, 3. saatin startını verdik. Avize Dünyası da programı sunuyor. Bunu da söyledik ama Avize Dünyası'ndaki kampanyayı duymanız lazım. Artık yavaş yavaş kampanyanın sonuna geliyoruz arkadaşlar. Stoklarla sınırlı olduğunu söylemiştim. O yüzden bugün kendinize vakit ayırın ve Avize Dünyası mağazalarını bir ziyaret edin. Çünkü Avize Dünyası mağazasında 2 al 1 öde kampanyası devam ediyor. Stoklarla sınırlı. Nerede olursanız olun Avize Dünyası mağazasına gidin. Oradaki bir dünya avizeden 2 tanesini beğenip kasaya gittiğinizde sadece bir tanesini ödüyorsunuz. Benden söylemesi millet.
1: Enerji. Sadece hit müzik. Bugün...

0: Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix. Eşsiz yeşilliği, dağ ve deniz manzarası ve birbirinden lezzetli kahvaltı seçenekleriyle güne Corinium'da başlamanın keyfi bir başka. Haftanın her günü saat 10'a kadar zengin kahvaltı büfemizin tadını çıkarabilir veya gün boyu servis edilen alakart kahvaltı menümüzden geleneksel kahvaltı lezzetlerinin yanı sıra dünya mutfağından özenle seçilmiş alternatifleri deneyebilirsiniz. Güne Corinium'da başlayın. Rezervasyon için 0533 888 6565.
1: Avize Dünyası'nın sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek.
0: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: öğle arası kısa olabilir. Fakat güzel sohbetler değil. Rocks Otel'de eşsiz deniz manzarası, sofraya gelen mezeler ve Akdeniz'in taptaze lezzetleriyle öğle buluşmalarınızı Catch Seafood'da uzatın. Mezeler sofraya gelsin, deniz esintisi sohbetinize karışsın. Zaman biraz yavaşlasın. Catch Seafood, denizin tadında. Rezervasyon 0533 888 0468.
1: Yarist Bank'la eğitimde fırsat eşitliği. Sevgili anne ve babalar, çocuğunuzun geleceğini inşa etmek bugün atacağınız adımla başlar. Yarist Bank ve Royal Kart güçlerini birleştirdi

0: Çocuğunuzun geleceği bizimle güvende. Ayrıntılı bilgi için sizleri Nearis Bank şubelerine bekliyoruz.
1: Şehirde akıllı hibrit, doğada özgür bir maceracı. Yeni Bayık BJ30 benzin hibritle yazın her anını keşfetmeye hazır olun. Yüksek verimli hibrit motoru, geniş iç hacmi ve teknolojik donanımıyla yolculuklar artık çok daha keyifli. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility güvencesiyle hemen arayın. 533-881-1999 veya Flatro Showroom'una uğrayın.
2: Bank, always be with you.
3: Avize Dünyası'nın sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor.
4: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Herkese merhaba, günaydınlar diliyorum. Ya iki şarkı çaldım, azıcık reklam girdi. Bakıyorum birçoğunuzun kolunda yeni sevgililer görüyorum. Ya bu biraz sırtından hançerlemek gibi olmuyor mu? Ha? Hani sadece bizdik? Adam zaten altı üstü bir radyo sunucusu, bir de aşırı sahiplenici ve kıskanç. Her radyo dinleyicisinin rüya şovmeni. Sabahların efendisi. Ay ay. Bu arada arkadaşlar tamam biliyorum. Biliyorum hepiniz terliyorsunuz. Ama bak benimki normal bir şey değil arkadaşlar. Bir insan tazikle terleyebilir mi ya? Ya tazik olabilir mi? Neden bu kadar fazla terlediğimi keşfettim. Bende hipertermi varmış. Ya tabii siz yine işte aman sabahların efendisi yine uyduruyorsun. Hastalığın yükseltti diyeceksiniz. Arkadaşlar bak bazen minimum efor sarf ederek bir toplantıya gidiyorum. Merdiven kullanmıyorum, sakinim. Üzerimde azıcık kıyafet var. Zaten beni bilirsiniz her an neme lazım. Yani çok az kıyafet giyen bir insanım ben. Neme lazım. Neden sadece benim toplantı sırasında kafamdan başlayıp her yerimden sular fışkırıyor? Hipertermi, hiçbir sağlık sorunuyla bağlı olmayan aşırı terleme. Bazı arkadaşlarım bana diyor ki ne şanslısın ya sabahların efendisi, kolay kolay yaşlanmayacaksın. Ben de onlara diyorum ki beni lütfen şimdi biriniz öldürür müsünüz? Rica ediyorum. Yok yok durun, gerek yok, yüzümdeki zehri içeceğim ben. Bak bir şey söyleyeceğim, havalar birazcık serinlemeye başladı ama tekrardan ısınsın isteyenler karşılarında beni bulurlar bak. Demedi demeyin. Hadi bakalım, Avize Dünyası sabahların efendisini sunmaya devam edecek. Sakın bizden ayrılmayın millet.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: Sabahların Efendisi devam edecek.
1: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: Çocuklar için eğlence dolu bir hafta sonu. Bluey ve Peppa Pig çocuk tiyatroları 7 ve 8 Kasım'da Mısırlızade sahnesi Lefkoşa'da. Çocuklarınızla birlikte bu renkli ve eğlenceli gösterileri kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Muhteşem lezzetleriyle Fornasett Restoran Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 1111.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Kubus Otomotive ÖAK işbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.

0: hanımlar beyler günaydın. Şahane Ada. Burası Enerji. Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu. Ve tabii ki Kuzey Kıbrıs'ın en sevilen adamı. Sabahların efendisi. Avize Dünyası Sabahların Efendisi'ni sundu diyeceğiz. Bu bizim son anonsumuz olsun. Neden bahsetsek acaba gider ayak? Evlilik. Hiç bahsetmediğimiz bir konu bu. Ya evliliklerde erkeğin çektiği sıkıntıya ne diyorsunuz? Ha? Yok hanımlar, size sormuyorum. Size göre zaten sıkıntı mıkıntı çektiğimiz yok. Ben hemcinslerime soruyorum. Ya bak, evlilikte erkek çok çabalar. Yani her şeyi yaparlar. Ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Neden? Huzursuzluk çıkmasın diye. Ama yaparlar, yaparlar. Yani ya mesela ben ailem için çabalıyorum. Karşılığında ne oluyor? Hep şikayet, hep şikayet. Ya Tanrı aşkına, en azından evlenirken hayalim olan, yani düzenli, tutkulu, böyle güzel bir şehvet dolu bir ilişki en azından. En azından. Ama bakın, uzun süreli evliliklerde, uzun süreli birlikteliklerde, misal evlilik. Bu verebileceğim en ağır ve kötü örnek olduğu için ben. Ya bak, artık birbirinizden çekinmediğiniz için istediğiniz her şeyi söyleyebilecekmişsiniz gibi geliyor. Kafanı sola çevir, televizyonu görmüyorum. Evli olmak. Ama yine de tarih içinde karım birkaç kez hayatımı kurtarmıştır. Yani bizim çok aptal manyak fikirlerimiz vardı. Yani kadınlar erkeğin bir çeşit fren sistemi millet. Evet evet. Mesela siz hiç bungee jumping yaparken hayatını kaybeden evli bir adam duydunuz mu? Duyamazsınız. Duyamazsınız. Sebebi mi? Şunu dinleyin. Karıcığım, ben bungee jumping'e gidiyorum. Hayır, gitmiyorsun. Tamam, markete gidiyorum o zaman. Olur mu? Olur. Evet. Kadınlar erkeklerin her daim frenidir millet. Ve kadınlar da bizim baş tacımızdır. Her ne kadar böyle konuşsam da onlarsız hayatı hiçbir zaman düşünemiyoruz. Pekala, Avize Dünyası Sabahların Efendisi'ni gururla sundu. Yine bunu demeden önce güzel bir kampanya var. Onun detaylarını da sizlerle paylaşayım. Şu anda Avize Dünyası'nda 2 al 1 öde kampanyası devam ediyor. Stoklarla sınırlı. Yeni bir haftaya girdik. Günlerden pazartesi, zaten zor bir gün hepimiz için. Çünkü güzel bir hafta sonu tatilinden sonra pazartesi. O yüzden bugün mesai bitiminde avize dünyasına giderek hanımlar, sizlere söylüyorum, kendinizi böyle birazcık keyiflendirin. Çünkü avize dünyasında şu anda 2 al 1 öde kampanyası devam ediyor. Avize dünyası mağazasına giriyorsunuz. Beğendiğiniz, ki zaten bir dünya avizeyle dolu orası. Beğendiğiniz 2 tane avizeyi seçiyorsunuz. Kasaya gittiğinizde sadece bir tanesini ödüyorsunuz. Haydi bakalım, yarın sabah görüşmek üzere.
1: Enerji 93.1. Sadece hit müzik. Gel.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Hiçbir yere ayrılma.
1: 10 Ekim Cumartesi Kıbrıs'ta Yıldız Yağmuru. Rafet Edroman Grand Opera Otel'de. Semih Cenk Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Hülya Avşar Concord Tower Otel'de. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızıgül, görkemli açı...

Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. Yepyeni müzik. En yeni. Yepyeni. Enerji. Yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

İzmir'deki evi kapattık. Annem artık burada. Buradaki eve hiç gelemedin. Kısmet olmadı. Seni hiçbir evde bulamayınca bazen panik oluyorum. Sonra diyorum ki bir odanız var ya sana.

0: bir yere ayrılma.
1: Muhteşem lezzetleriyle Fornasetti Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 11 11.

0: www.kıbrıs.com.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Bir yere ayrılma. 10 Ekim Cumartesi Kıbrıs'ta Yıldız Yağmuru. Rafet Edroman Grand Opera Otel'de. Semih Cenk Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Hülya Avşar Concord Tower Otel'de. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
2: Öğle arası kısa olabilir fakat güzel sohbetler değil. Rox Hotel'de eşsiz deniz manzarası, sofraya gelen mezeler ve Akdeniz'in taptaze lezzetleriyle öğle buluşmalarınızı Catch Seafood'da uzatın. Mezeler sofraya gelsin, deniz esintisi sohbetinize karışsın, zaman biraz yavaşlasın. Catch Seafood, denizin tadında. Rezervasyon 0533 888 0468.
3: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızıgül, Görkem

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Kıbrıs'ın en çok dinlediği 5. En çok dinlediği 5. Enerji ilk 5. Sonbahar fırsatları Cypress Express'te başladı. Yepyeni

0: Bir yere ayrılma.
1: Çocuklar için eğlence dolu bir hafta sonu. Bluey ve Peppa Pig çocuk tiyatroları 7 ve 8 Kasım'da Mısırlızade sahnesi Lefkoşa'da. Çocuklarınızla birlikte bu renkli ve eğlenceli gösterileri kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Muhteşem lezzetleriyle Fornasetti Restoran Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 1111.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

aylara. Açtım moeti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle, istiyordum ama artık gelme.

0: Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Pazar günlerine yakışan en özel deneyim Corinium Golf and Beach Resort'te doğayla iç içe eşsiz bir atmosferde sizlerle buluşuyor. Her pazar sunulan bu özel öğle yemeğinde mezelerle başlayan lezzet yolculuğu 6 farklı ana yemek seçeneğiyle devam ediyor ve tatlı ile taçlanıyor. Sevdiklerinizle birlikte pazar gününü keyifli ve lezzet dolu bir deneyime dönüştürün. Rezervasyon 0533 888 65 65.
0: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

Bir yere ayrılma. Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızıgül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz. Yeni

Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Eğirkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Eiffel mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: hiçbir yere ayrılma.
1: Çocuklar için eğlence dolu bir hafta sonu. Bluey ve Peppa Pig çocuk tiyatroları 7 ve 8 Kasım'da Mısırlızade sahnesi Lefkoşa'da. Çocuklarınızla birlikte bu renkli ve eğlenceli gösterileri kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Kombos Otomotiv ve ÖYAK işbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.

0: muhteşem lezzetleriyle Fornasetti Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 1111.
1: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri

0: haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: 10 Ekim Cumartesi Kıbrıs'ta Yıldız Yağmuru. Rafet Edroman Grand Opera Otel'de. Semi Cenk Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Hülya Avşar Concord Tower Otel'de. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Öğle arası kısa olabilir fakat güzel sohbetler değil. Rox Otel'de eşsiz deniz manzarası, sofraya gelen mezeler ve Akdeniz'in taptaze lezzetleriyle öğle buluşmalarınızı Catch Seafood'da uzatın. Mezeler sofraya gelsin, deniz esintisi sohbetinize karışsın, zaman biraz yavaşlasın. Catch Seafood, denizin tadında. Rezervasyon 0533 888 0468.
3: Yaz geldi. Şimdi yenilenme zamanı. Tatil mi planlıyorsunuz? Evinizi mi yenileyeceksiniz? Düğün hazırlıkları mı başladı? Niarist Bank yaz kredisi yanınızda. %4.08'den başlayan faiz oranları, 72 aya varan vade seçenekleri, hızlı onay, kolay başvuru. Hayallerinizi ertelemeyin. Yaza rahat girin. Niarist Bank. Hayatın her anında yol arkadaşınız. Kampanya 30 Eylül'e kadar geçerlidir. En güzel şey.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
4: Gişekıbrıs.com
0: enerji veren şarkıların doğru frekansı enerjidir.
5: Hit müzik burada.

0: Enerji Keyfi.
1: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyorken geçtiğimiz hafta sonu yine harika bir Pop 20 listesiyle beraberdik ve bu Pop 20'nin sonunda yine bir kişiye çekilişten 1000 liralık hediye çeki gitti Cyprus Express'ten ve bu haftanın çekilişi için de sosyal medya hesaplarımıza bekliyoruz sizleri. Yeni bir çekiliş paylaştık, bu hafta sonu belli olacak. Yapmanız gereken çok basit, bir numarayı tahmin edeceksiniz. Bakalım bu haftanın bir numarası kim olacak? Hafta sonu zaten yayınlıyoruz programımızı, Pop 20 listemizi her hafta sonu. Ve hafta sonu gelmeden çekilişe katılmaya davet ediyorum. Enerji 931, nrgplay.com sosyal medya hesaplarım.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor bu frekansta. Bu arada Gişe Kıbrıs demişken birbirinden güzel eventler, etkinlikler, konserler sizleri bekliyor. Evet, haftanın başında belki o modunuz yok olmayabilir ama hafta sonu çok hızlı geliyor ki hafta sonu değil hafta içi de birçok etkinlik var. Tiyatrolar, konserler, partiler, otel konserleri, sevdiğiniz sanatçılar geliyor. Birçok böyle 7'den 70'e herkesin katılabileceği etkinlikler. Gişe Kıbrıs'ın web sitesinde biletler detaylar da orada zaten. Müziğin en iyisi de radyonuz enerjide.
2: Asırlardır yalnızım.

0: bir yere ayrılma.
1: Muhteşem lezzetleriyle Fornasetti Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 1111.
2: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
3: Genç Yapı Market'te bu ay boş fırça hediyeli 125 bar yüksek basınçlı yıkama makinesi 9.499 lira.
4: Genç Yapı Market'le evinize gençleştirin.
5: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
6: Gişekıbrıs.com.
0: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor bu frekansa. Yeni bir saate doğru birlikte ilerliyoruz. Günün tam ortasındayız. Enerji Keyfi devam ederken Türkçe pop'un en iyileri ve en yenileri de sizlerle buluşmaya devam ediyor. Müzik her hafta yeni, artık üretilen müzikler var. Yeni soundlar, yeni sesler, yeni gruplar, müzik grupları var. Ve işte onlardan biri genç neslin oluşturduğu yine o harika gruplardan Crash grubunun Crash isimli şarkısıyla devam ediyoruz güne.

0: Enerji Keyfi.
1: Dişe Kıbrıs kaskılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Bu frekansta yeni bir saati Sıla'yla karşıladık. Enerjimizi, tempomuzu yükseltti ve şimdi düşürmeden devam ediyoruz. Umarım güzel bir pazartesi günü oluyordur sizler için. Gerçekten sendromlu başlasa da sendromsuz devam ediyordur diye umuyoruz. Enerji Keyfi devam ediyor.

0: bir yere ayrılma.
1: 10 Ekim Cumartesi Kıbrıs'ta Yıldız Yağmuru. Rafet Edroman Grand Opera Otel'de. Semi Cenk Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Hülya Avşar Concord Tower Otel'de. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Yeni arayın.

0: yazın en lezzetli haberi Pizza Pizza'dan geldi.
1: Pizza.
0: Small, medium ya da large pizza alana cips, hot wings, bechamel stick, nugget, kola ve dondurma bir arada. Menü 1 sadece 650 lira. Menü 2 sadece 1190 lira. Menü 3 ise sadece 2090 lira. İster arkadaşlarla maç keyfi, ister aile.

0: ile enerji keyfi.
1: Teşekkürler katkılarıyla enerji keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi beni dinleyen böyle 50 yaş üstü veya 50 yaşında olanlar, 50 yaşına yakın olanlar varsa bu haber sizler için. Psikologlara göre 50 yaşından sonra hayatın bazı alanlarında önemli bir rahatlama yaşanıyormuş. Bunların başında başkalarının onayına duyulan ihtiyacın azalması geliyormuş. İlk olarak reddedilmek eskisi kadar yıkıcı gelmiyormuş. İnsanlar zamanla herkes tarafından sevilmek zorunda olmadığını daha kolay kabul ediyormuş ve herkesi memnun etmeye çalışmanın yorucu olduğunu fark ediyorlarmış. İkinci olarak başkalarıyla kıyaslama azalıyor. Dış görünüş, kariyer ya da aile hayatında toplumun belirlediği ölçülere uyma baskısı yaş ilerledikçe daha az önem taşıyormuş. Bir diğer değişimse hayata daha gerçekçi bakabiliyorlarmış. Zamanın sınırlı olduğunu ve her şeyi aynı anda yapmanın mümkün olmadığını kabul etmek psikologlara göre kişiyi kısıtlamak yerine özgürleştiriyormuş. Ayrıca geçmişte yaşanan zorluklar da önemli bir deneyim kazandırıyor. Kalp kırıklıkları, hayal kırıklıkları, kayıplar, zor duygular zamanla hafifleyebileceğini gösteriyor. Yani uzmanlara göre bu bakış açısını kazanmak için 50 yaşını beklemek de gerekmiyor tabii ki de. Başkalarının onaylamamasını bir kriz değil, yalnızca bir geri bildirim olarak görmek ve kararlarımızı ne kadarının onay arayışından kaynaklandığını sorgulamak bu rahatlamayı daha erken yaşlarla da sağlıyormuş arkadaşlar. Benden söylemesi, evet, bazen bazı şeyleri yaşayarak tecrübe edip en sonunda da bir boş vermişlik olabiliyor ama bunu daha erkenden elde etmeye çalışın. Çok önemli. Kimsenin onayına ihtiyacınız yok. Herkesin hayatı kendisine. Radyonuz enerjidesiniz. Enerji keyfi tüm hızıyla bu pazartesi gününde sizlerle devam etmekte.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ederken böyle pazartesinin böyle haftaya böyle biraz kurallarla başlamak istiyorum. Hani sizlere de biraz hatırlatma yapmak istiyorum. Böyle mesafe koymanız gereken bazı kişiler var. Mesela sürekli enerjini tüketenler, sınırlarına saygı duymayanlar, her şeyi kendine çevirenler, başarılarını küçümseyenler, seni yalnızca işi düşünce arayanlar, iyi niyetini suistimal edenler, yanında başka, arkanda başka konuşanlar, sürekli rekabet edenler, sorumluluklarını sana yükleyenler, varlığını değil faydanı sevenler, değerlerini yok sayanları lütfen hayatınızda mesafe koyun. Hani silip atmak, evet belki zordur, belki sürekli gördüğünüz kişilerdir bu kişiler, ama bunlara karşı bir sınır koymaya başlayın. Çünkü gerçekten yani artık bu devirde yani çok da insanlara tolerans göstermenin, bu tarz insanlara tolerans göstermenin bir faydası yok. Kendinizi düşünün, kendi hayatınızı önceliklendirin. Radyonuz enerjidesiniz, Enerji Keyfi devam ediyor.

0: bir yere ayrılma.
1: Çocuklar için eğlence dolu bir hafta sonu. Bluey ve Peppa Pig çocuk tiyatroları 7 ve 8 Kasım'da Mısırlızade sahnesi Lefkoşa'da. Çocuklarınızla birlikte bu renkli ve eğlenceli gösterileri kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.
3: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla an

Muhteşem lezzetleriyle Fornasett Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 11 11.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkıları ile Enerji Keyfi'nde yeni bir saati an itibariyle karşıladık. Madrigal ve Hande Yener işbirliği. Bu ikilinin böyle bir araya geleceğini düşünür müydünüz bilmiyorum ama ikili, yani bu iki ayrı türün öncüleri bir araya geldi ve çok farklı bir işe imza attılar. Ve şimdi biraz daha tarz değiştiriyoruz. Biraz Türkçe rap soundlarından Blok 3'teyiz. Enerji Keyfi devam ediyor. Senden

0: Enerji Mini Mix. Corinium sundu. Enerji Mini Mix.
1: Pazar günlerine yakışan en özel deneyim Corinium Golf and Beach Resort'te doğayla iç içe eşsiz bir atmosferde sizlerle buluşuyor. Her pazar sunulan bu özel öğle yemeğinde mezelerle başlayan lezzet yolculuğu 6 farklı ana yemek seçeneğiyle devam ediyor ve tatlı ile taçlanıyor. Sevdiklerinizle birlikte pazar gününü keyifli ve lezzet dolu bir deneyime dönüştürün. Rezervasyon 0533 888 65 65.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: GişeKıbrıs.com Enerji 93.1 Sadece hit müzik.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Ece ile Enerji Keyfi.
2: Bu yazın en iddialı şarkısıydı Derya Ulaşım Arık şarkısıyla seneye imzasını attı. Bakalım bu senenin enlerini konuşmamıza çok az kaldı. Bir iki ay sonra böyle bütün bir sene en çok hangi sanatçıları dinledik, en çok hangi şarkıları dinledik, neler yaptık, neler duyduk, hepsini zaten bol bol konuşuyor olacağız yakın bir zamanda. Ve aynı zamanda tabii ki bu analizleri de Enerji Play aplikasyonumuzda ve enerjiplay.com web sitemizde müzik haberler bölümünde de sizlerle paylaşıyor olacağız. Bu arada sözü geçmişken aplikasyondan bahsedeyim. Enerji Play aplikasyonunda birbirinden güzel içerikler var. Dediğim gibi müzik haberlerimiz, bir yandan podcast serilerimiz var. Bizim kendi kurulumuz altında da birçok podcast yayını sizlerle buluşuyor. Böyle tarzlarına göre birçok içerik bulunmakta. Aynı zamanda DJ setler ve tabii ki de radyonuz Enerji'de, Enerji Play aplikasyonumuzda. İnternetiniz olduğu sürece nereye giderseniz gidin, biz telefonunuzda sizinle birlikteyiz. Tabii ki sadece biz değil, diğer radyolarımız ve aynı zamanda sadece Enerji Play aplikasyonuna özel, orada bulunan özel radyolarımız var. Müzik türlerine göre ayrılan radyolarımız var. Top dolu, müzik dolu bir aplikasyon, tavsiye ederim. Ve şimdi Serdar Ortaç'la devam ediyoruz. Enerji Keyfi'ndesiniz.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Ayşe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi çok güzel bir etkinlikten bahsedeceğim ve etkinlik gününe de sık sık bahsedeceğim. Yani gerçekten çok güzel bir etkinlik yapılıyor. Biker Ladies diye bir topluluk var Kıbrıs'ta. İlk kez 2 gün sürecek hem konaklamalı bir moto festival gerçekleştirecekler. Biker Ladies, Cyprus adıyla tanınan Kıbrıs Kadın Motosiklet Sürücüleri Derneği, Kuzey Kıbrıs'ta ilk kez 2 gün böyle konaklamalı bir motosiklet festivali düzenleyecek ve bu festival 24-25 Ekim tarihlerinde Kaplıca Otel'de motosiklet tutkunlarını bir araya getirecek ve hani özgürlük, müzik ve tutku temasıyla gerçekleşecek bu festival. Tabii bu festivalde canlı müzikler, DJ performanslar, motosiklet ve outdoor ürünlerinin yer alacağı standlar, yarışmalar, çekilişler, çeşitli motosiklet aktiviteleri düzenlenecek. Festival programında Nihal Öztürk Band ve Pembegül Bayram sahne alırken ben de tabii ki orada o festivalde bulunuyor olacağım. Pazar günü sahnede olacağım. Ayrıyeten bir DJ daha var. DJ Soydan da performans sergileyecekmiş. Katılımcılar Kaplıca'nın böyle hem deniz, güneş, doğa, böyle iç içe böyle bir atmosferde çadır kurabilecek ya da otelde konaklayabilecekler. Çok keyifli bir etkinlik. 24 Ekim Cumartesi 15-12 arası, pazar günü de sabah 10'dan akşam 18'e kadar gerçekleşecek. Benden söylemesi, detayları sosyal medya hesaplarından bulabilirsiniz. Ben de sık sık

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek.
1: Gişekıbrıs.com.
2: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
0: Çocuklar için eğlence dolu bir hafta sonu. Bluey ve Peppa Pig çocuk tiyatroları 7 ve 8 Kasım'da Mısırlızade sahnesi Lefkoşa'da. Çocuklarınızla birlikte bu renkli ve eğlenceli gösterileri kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Öğle arası kısa olabilir fakat güzel sohbetler değil. Rox Hotel'de eşsiz deniz manzarası, sofraya gelen mezeler ve Akdeniz'in taptaze lezzetleriyle öğle buluşmalarınızı Catch Seafood'da uzatın. Mezeler sofraya gelsin, deniz esintisi sohbetinize karışsın, zaman biraz yavaşlasın. Catch Seafood, denizin tadında. Rezervasyon 0533 888 0468.
4: Muhteşem lezzetleriyle Fornasetti Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 1111.
5: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.
6: Genç Yapı Market'te bu ay Veyto elektrikli şofben anında sıcak su 5399 lira.
7: Genç Yapı Market'le evinize gençleştirin.
8: Abi bu yoldan sadece gerçek 4x4'ler geçer, dönelim istersen.
9: Arkana yaslan kardeşim. Bayik BJ 40 Plus'tayız. Güçlü görünüm, durdurulamaz performans.
10: Bayik BJ 40 şimdi Kıbrıs'ta. Yollar değişir. Sizin gücünüz asla. Bayik BJ 40 Plus Flatro showroomlarında. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility. 533 881 1999.
11: Bayik, always be with you.
0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
1: Gişekıbrıs.com.
2: Hit müzik burada. 93.1 enerji.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nin bugünlük sonuna geldik. Koskoca bir hafta var önümüzde. Yine yarın kaldığımız yerden 13-16 arası bu frekansla buluşuyor olacağız. Tabii öncesinde Sabahların Efendisi'nde 8-9 arası Deşifre'deyiz. Sabahların Efendisi ile birlikte. Detaylar sosyal medyamızda. Şimdi sizleri Türkçe Pop'un en iyileriyle baş başa bırakıyorum. Hoşça kalın.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji. Düştüm.

0: bir yere ayrılma.
1: 10 Ekim Cumartesi Kıbrıs'ta Yıldız Yağmuru. Rafet Edroman Grand Opera Otel'de. Semih Cenk Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Hülya Avşar Concord Tower Otel'de. Biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında. Genç Yapı Market'te bu ay zeytin sirkeleme makinesi 16.999 lira.
2: Genç Yapı Market'le evinize gençleştirin.
3: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anın

0: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızıgül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
1: Enerji 93.1 Sadece hit müzik.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni. Yeah!

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji. Sadece hit müzik.

0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.
1: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Fornaset.com. Muhteşem lezzetleriyle Fornaset Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 1111. Niaris Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niaris Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niaris Mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niaris Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek. Niaris
1: Bank. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: hiçbir yere ayrılma.
1: 10 Ekim Cumartesi Kıbrıs'ta Yıldız Yağmuru. Rafet Edroman Grand Opera Otel'de. Semi Cenk Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Hülya Avşar Concord Tower Otel'de. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Şehirde akıllı hibrit, doğada özgür bir maceracı. Yeni Bayık BJ30 benzin hibritle yazın her anını keşfetmeye hazır olun. Yüksek verimli hibrit motoru, geniş iç açmı ve teknolojik donanımıyla yolculuklar artık çok daha keyifli. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility güvencesiyle hemen arayın. 533 881 1999 veya Flatro showroom'una uğrayın.
2: Bayık, always be with you.
3: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 1310.
4: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızıgül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
5: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
6: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: En iyi örnekleri enerji.
1: Beklerim seni telefonda. Duygularım tiz ama sesin baritonda. Cilveli değil mi sanki bomba. Tağlarım incitmeden onu ya. Yodusum sert bir efendim. Gözüm olmaz tabi gülüm para pulda. Vallahi değilim bir zorba. Soruyorum ona yavrum içelim mi çorba. Nefis.

0: bir yere ayrılma.
1: Çocuklar için eğlence dolu bir hafta sonu. Bluey ve Peppa Pig çocuk tiyatroları 7 ve 8 Kasım'da Mısırlızade sahnesi Lefkoşa'da. Çocuklarınızla birlikte bu renkli ve eğlenceli gösterileri kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

0: Hayat sürprizlerle dolu. Peki ya siz her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Niyaris Sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güven veren uzman kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin. Siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Niyaris Sigorta. Her an, her şartta tam güvence. Niyaris Sigorta. Güvenle yarınlara.
1: Muhteşem lezzetleriyle Fornasetti Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 11 11.
2: Yeni arayın.

Enerji Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix. Eşsiz yeşilliği, dağ ve deniz manzarası ve birbirinden lezzetli kahvaltı seçenekleriyle güne Corinium'da başlamanın keyfi bir başka. Haftanın her günü saat 10'a kadar zengin kahvaltı büfemizin tadını çıkarabilir veya gün boyu servis edilen alakart kahvaltı menümüzden geleneksel kahvaltı lezzetlerinin yanı sıra dünya mutfağından özenle seçilmiş alternatifleri deneyebilirsiniz. Güne Corinium'da başlayın. Rezervasyon için 0533 888 65 65. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: hiçbir yere ayrılma. Kombos Otomotiv ve ÖAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 13 10.
1: Öğle arası kısa olabilir fakat güzel sohbetler değil. Rox Hotel'de eşsiz deniz manzarası, sofraya gelen mezeler ve Akdeniz'in taptaze lezzetleriyle öğle buluşmalarınızı Catch Seafood'da uzatın. Mezeler sofraya gelsin, deniz esintisi sohbetinize karışsın, zaman biraz yavaşlasın. Catch Seafood, denizin tadında. Rezervasyon 0533 888 0468.
2: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızıgül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
3: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

0: da duvara, elime koluma, kalbime tarihatım.
1: Belki de bu yaz benimle senin.
2: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

Bir yere ayrılma. Çocuklar için eğlence dolu bir hafta sonu. Bluey ve Peppa Pig Çocuk Tiyatroları 7 ve 8 Kasım'da Mısırlızade sahnesi Lefkoşa'da. Çocuklarınızla birlikte bu renkli ve eğlenceli gösterileri kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Miyarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyarist Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey. Muhteşem lezzetleriyle Fornaset Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 1111.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.

0: bir yere ayrılma.
1: 10 Ekim Cumartesi Kıbrıs'ta Yıldız Yağmuru. Rafet Edroman Grand Opera Otel'de. Semi Cenk Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Hülya Avşar Concord Tower Otel'de. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızıgül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı, enerji. Hit müzik burada.

0: Kıpras'ın
1: en çok dinlediği 5.
0: En çok dinlediği 5. Enerji
1: ilk 5.
0: Sonbahar fırsatları Cypress Express'te başladı. Yepyeni ürünler sonbahara özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler ve kaçırılmayacak fırsatlar.

bir yere ayrılma. Hayalinizdeki araca sahip olmak Miaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz.

0: Move.com.
1: Muhteşem lezzetleriyle Fornasetti Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 1111.
2: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Hiçbir yere ayrılma.
1: 10 Ekim Cumartesi Kıbrıs'ta Yıldız Yağmuru. Rafet Edroman Grand Opera Otel'de. Semih Cenk Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Hülya Avşar Concord Tower Otel'de. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızıgül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
0: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: hiçbir yere ayrılma.
1: Çocuklar için eğlence dolu bir hafta sonu. Bluey ve Peppa Pig çocuk tiyatroları 7 ve 8 Kasım'da Mısırlızade sahnesi Lefkoşa'da. Çocuklarınızla birlikte bu renkli ve eğlenceli gösterileri kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Muhteşem lezzetleriyle Fornasetti Restoran Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 1111.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

0: Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Pazar günlerine yakışan en özel deneyim Corinium Golf and Beach Resort'te doğayla iç içe eşsiz bir atmosferde sizlerle buluşuyor. Her pazar sunulan bu özel öğle yemeğinde mezelerle başlayan lezzet yolculuğu 6 farklı ana yemek seçeneğiyle devam ediyor ve tatlı ile taçlanıyor. Sevdiklerinizle birlikte pazar gününü keyifli ve lezzet dolu bir deneyime dönüştürün. Rezervasyon 0533 888 65 65.
0: Hit müzik burada. 93.1

0: yere ayrılma. Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızı Gül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı, enerji. Hit müzik burada.

0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.
1: Beni kimler kimler istedi de elimden gelmedi seni bir görünce. Bile bile uğraşma benimle, kalmadı şansın.

Kıbrıs'ın en çok dinlediği 5. En çok dinlediği 5. Enerji ilk 5. Sonbahar fırsatları Cypress Express'te başladı. Yepyeni ürün.

0: Hiçbir yere ayrılma.
1: Çocuklar için eğlence dolu bir hafta sonu. Bluey ve Peppa Pig çocuk tiyatroları 7 ve 8 Kasım'da Mısırlızade sahnesi Lefkoşa'da. Çocuklarınızla birlikte bu renkli ve eğlenceli gösterileri kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Muhteşem lezzetleriyle Fornaset Restoran Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 1111.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Müzik burada.
1: İçimde bitecek gibi durmayan adını

0: müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.
1: Asırlardır yalnızım.

0: Fatih, sadece hit müzik.
1: Kalp kırıyor her günün akşamı ve bana kalıyor boynunu bükmesi.

Sanki serde bir şey soldu ahdımdan.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.